0: hem aileki yetküzeyliği sahibimizden zehir çekleş bilimlerini kançilik düşündüsüz degen mezmunda sözlep birimiz. Adli sağlamlık hareketleri sahibimizde aptapı kaklangan dinkeyin tere kızıp gidiyordu. Nem üçün soğuk sütni yüzgü sürgende temperaturunu tez süratte tövelletgeli boludu degen mezmun de kıtınladı boludu. Hoş, hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmde de kıtınla programımızdan təpsili mezmunları da bolsın.
1: Sağlamlık haberleri.

0: Yakında Turpan şehri 0 yaştan 18 yaşkıcı bolğan balılarının tuğma yürek keseleni haksız bir mümür tekşürüş hizmetini umumyüzlük başlam, balılarının sağlamlığını koğdaşını bözüş eğizi kılıp, bütün zancirlik davalaş mulazımı da arqılıq ösmürlə balılarının sağlamlık mudabiyya sepini müstehkemleri. Bu yıl Turpan şehri Ot yurtni balıla yürek sağlamlığını koğdaş kuruluşunu yolu koyup, balıla toğma yürek keselini bir mübir tekşürüş hizmetini yolu koyuş layihasını düzüp, təşebbüskarlıq bilen bir mübir tekşürüş. Mektep yeslilerde merkezlik tekşürüş, seyyara bir mübir tekşürüş birleştirilgen usulunu kullanıp, 3 yıl vaqt sarıp kılıp, bütün şehirdeki 170 min balını umumyüzlik haksız bir mübir tekşürüşünü işğa şürüşünü pilalladı. Rədki turğuzup, bir-bir tekşürüş, operasiya kılıp kutquzuş, davalaş, ziyaret kılıp başquruşdan ibaret, üçni umum yüzlik kaplaşını işğa aşırıp, puxtan küşlik xalıq turmuşi tədbirleri arqılıq, ösmirlə balılanın sağlam ösüp yetilişini qoğdırı. 6 ayının 12 günü gece Turpan şehri cəmi 6500'dan artıq balının tuğumu yürek kesilini bir-bir tekşürdü.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Atletalının 6-0 pilosu nusqısı torğı çıxırıldı. Turmuşunuzğa tosalğısız hämra boludu.
2: Saat 8:20-da Sılu Şütin Atletalının 6-0 pilosu nusqısı yeniñizdeki xəbər hämra

0: Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tilində radio anglayalaysız, xəbər görə alaysız.
1: Saat 9:20-də Slow Shooting update-ının 6.0 plus nusxəsi yeninizdəki səfər həmrayınız. Yol əhvalından, uçurlardan xəbərdə ola alaysız.
0: Saat 11-də Slow Shooting update-ının 6.0 plus nusxəsi yeninizdəki icadiyyət həmrayınız. AI yazıçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutdu.
1: Saat 12:20-də Slow Shooting update-ının 6.0 plus nusxəsi yeninizdəki pul tejə həmrayınız. Juğulam nömrünü tamaq biletiga almashtırıb, həm pul tejəsiz, həm xatırjan bolasız.
0: Saat 14-də Slow Shooting update-ının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki turmuş hemrayınız. Solushiting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgeç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
1: Saat 16'da Solushiting Aptitalı'nın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Solushiting Aptitalı yardım verdi.
0: Saat 17:20'de Solushiting Aptitalı'nın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
2: Saat 19:20'da Slow Shooting Aptitalı'nın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
3: Saat 20:20'da Slow Shooting Aptitalı'nın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçıga aylanıdı.
4: Saat 22:20'da Slow Shooting Aptitalı'nın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkı hemrah bulup ekşip çeniksiz.
5: Slow Shooting Aptitalı'nı çürüp serhil mazmunladın huzurunu.
6: Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serih yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serih yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serih yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serih yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı.

0: ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının ışıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde zahar çekleş bilimlerini kançılık düşünsüz diye mezmunda sözler birimiz. Bu yılı 6. ayının 26. günü 39. kitimli Xalqara zahar çekleş günü. Zahar çekleş bütün dünya köngül bölüdüğün mesele. Zahar bir gün tügümüse, bizden zahar çekleşimiz bir gün mü toxtumaydı? Zahar kandak ziyan payda kılıdı? Zahar çekişinin yeni kandak eğir ağı ütü bak. Zahar ne red kılışta biz kandak kılışımız gerek. Birlikte biz çokum bilişki tekişlik zahar çekleş bilimlerini düşünelim. Ondakta zahar degen neme? Devletimizin cinayi işler kanununun 357. maddesindeki belgelemeye asaslanganda zahar epyon, heroin, caci, bin, bin, en, Müslüman zahar, morfin, neşe, kokain ve devlet tizginleşini belgeleyen adamını kumar kıladığan başka narkoz doğruları ve ruhlandırış doğrularını körstüdü. Kaysı kılmışla zahar çekişi hesaplanıdı. Köp uçuraydıgan zahar çekiş kılmışıdan tamakıga orap çekiş, burnadan sümürüp çekiş, burnada puraş, işçiş, okul kılıştın ibaret 5 kılıba. Zahar çekse neyim üçün kumar bulup kalıdı? Umumən etkəndə zəhər çəkəndə xumar bolub qeliş, zəhər bilən adam bədnənin öz ara təsir körstişinin nəticisi. Bir tərəbdən, zəhərnən bir ortaq alahidliki bə. O bolsumu, adam bədniyə kirgəndin keyin, adamnən mınısıdiki ögünüş, əz tutsaqlaş bilən münasivətlik nerv sistemisəgi təsir körstüb, tədrici halda ruhi cəhətin beqinişini. Ruhi cihetin xumar buluşunu payda kılıp, şu doğrunu işletişini qoğuluşuş hareketini şekillendirdi. Yeni bir tarafdan zahara adam bedenine kirgendin keyin, adam bedeninin normal tamponluğunu bozup, zaharının təsiri de yeni tamponluq halıdı, beden beqinişini payda kılıdı. Eğer zahar çekişini toxtasa, biyaramlıq his kılıdı. Fakat teximi köp miqdardaki zaharını özliksiz sümürgendila, andın adam bedeninin yeni tamponluğunu saklıqılıp oludu. Nem üçün zahar çekişinin yaxşı əməsliğini bilip durup, yani bazıla zahar çekidu? Yaşlan özmürlə yeni şeyilani qobul kılışı bir qadar tez bolğan top. Zahar çekişinin nurgun səbəbləri boluşu mümkün. Məsələn, dost tutuşda ehtiyatcan bolmazlıq, qarğulacı qızıqış, qıdıqlanışqı intiliş, başqalarının küşkürtüşü, azduruşu, nacar aile muhitinin təsiri ya ki, tələy sınaş psixikisi mövcud bolub, bir qeytim tetip baxsa çataq yox dəb qarab, nəticədə barğan sıri çoğunqır petip qalıdı deyəndik. Lekin, şəxsinin subyektiv amili həl qılğıç rol oynaydı. Zahar çekmeslik üçün hayatını qadırlab, zaharını qat'i rad kılış gerek. Zahar çekişinin adam bedenik bolğan ziyini. 1. Daim çekkende bütün bedendeki soğak muskulları tartışıp geliş, yaman süpetlik yukur

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio o'quvchilar, bu sahifamizda Aptabqa qaqlanğandan keyin teri qızıp ketidi. Nem üçün soğuk sutni yüzge sürgende temperaturunu tez süratte tövelletkili boludu degen mazmun deqitinladı boludu. Bugün köpçilikki tavsiye qıladığan addi sağlamlıq hareketi Aptabqa qaqlanğandan keyin teri ottak qızıp ketidi. Toluq qaymaqlıq sütni soğuk saqlağandan keyin qırım paxtısı bilen qızıgan orunğa her qetimda 5 minuttin çaplaş. Aptabqa qaqlanğandan keyin terinin temperaturası örlep, kan tomırla kengeyip yalluq faktori koyup berildi. Kalısüte tərkibidiki aqsıl bilen yağ, qoğdaş pärdisi hasıl qılıp su tərkibini kulıplaydı. Tövən temperatura kan tomırlarını taraytıp, ısıqlıqtın saqmılınışını iniklidudu. Toluq qaymaqlıq sütünün önümü yağsızlandırılğan sütünkidin yaxşı. Çünki yağ terini teximi yaxşı tinişlandırudu. Məşğulat qılğanda muzlatılğan kalı sütü yaki soğuk saqlanğan kalı sütü bilən qırım paxtısı yaki dakini nəmdəb qızarğan jayğı çaplap, hər 2 minutta bir qetim kalı sütüge qaytıçılap, cəmi 5 minuttan 10 minutqça çaplaş kerek. Çaplap olğandan keyin pakızı su bilen yenik yuyup, nemlik saqlaş suyuqlığı sürsü boludu. Isıq süt işletmeslikke dikkat kılış, bek uzun çaplamaslık gerek. Bugün aptabı qaqlanğandan keyin yüzünüz almadak kızırıp kese aloe yelimi sürtüşke aldırman. Aval soğuk sütünü sürken. Aşkan etki ciddi kutkuzuş buyumları aptabı qaqlanğandan keyin yüz çaplığı bilen əslige keltürüştün mü bekrek əz qatıdı. Hürmetli radyo dinleyiciler, emdiki Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayının malumat anladığımız. Ürümçide hava bulutluk bulup keyin ecilidu, temperatura 22'den 32 Celsius gradusqıca. Altay'da azraq yağmur yağıp keyin hava ecilidu, temperatura 17'den 30 Celsius gradusqıca. Çöçekte azraq yağmur yağıp keyin hava ecilidu, temperatura 18'den 34 Celsius gradusqıca. Qulcuda hava uçuk bulup keyin bulutlunudu, temperatura 19'dan 35 Celsius gradus qıca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 21'dan 34 Celsius gradus qıca. Qaramayda azraq yağmur yağıp keyin hava içilidu, temperatura 23'dan 35 Celsius gradus qıca. Köytünde hava uçuk bulup keyin bulutlunudu, temperatura 20'den 35 Celsius gradus qıca. Şehanzada azraq yağmur yağıp keyin hava içilidu, temperatura 20'den 34 Celsius gradus qıca. Sancıda hava bulutluq bulup keyin içilidu, temperatura 21'den 35 Celsius gradus qıca. Qumulda hava bulutluq bulup keyin içilidu, temperatura 16'den 29 Celsius gradus qıca. Turpanda hava bulutluq bulup keyin içilidu, temperatura 28'den 39 Celsius.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Ertigenlik Haberler programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 26. günü, Cuma. Dehqonlar kalendarı boyunca 5. ayının 12. günü.
2: Aval bu qitimqi programımızdan asası mezmullarını tanıştırmız.
1: 9. növetlik Jungo Asiya Avrupa Körgezmesi Şinjan Ürümçide başlandı. Jungo Komünistik Partiyesi Merkez Komiteti Siyasi Bürosi Daimi Komitetinin azası Goyan'ın muavin zonlisi Ding Shuishan katnaştı hem de söz kıldı.
2: 9. növetlik Jungo Asiya Avrupa Körgezmesi'ye katnışış kızgılığı da yine yeni yukarı seviye yaratıldı. 27 devlet ve rayon körgezmeyi katnaştı hem de müstakil saray tesis kıldı.
1: Körgezmedeki karı tekniğini çökme eskiliş mavzuluk nek meydan haberi.
2: Asiya Avrupa Körgezmesi bilen bile ösüp yetildim mavzuluk haberi.
1: Stansımızın İpek yolunun avatlıkıdan ortak bəhirlinip, ecüteş yeni sahipsini ortak püteyli mavzuluk obzori.
2: Emdi haberler anlağla.
1: Şinhua agentliği haberi. 9. növetlik Jungo Asiya Avrupa Körgezmesi dün ögün Şinjan Ürümçide başlandı. Jungo Komünistik Partiyesi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosi Daimi Komitetinin azası Goyan'ın muavin zonlisi Ding Shuishan başlanış mürasımı katnaştı hem de tebrik sözü kıldı. Ding Shuishan bunların görsetti. Asiya Avrupa çoğun kuruklığı azaldın medenilik uçuraşkan soğudu güllengen cay. Bugünkü günde bir belbağ bir yolunu ortak berpa kılış halkara hemkarlıkıdaki noktalık rayonga aylandı. Reis Xi Jinping, İpek yolu ruhini avcaldırıp, Asiya bilen Avrupa'nın hemkarlık sahasını üzliksiz kengaytip, Asiya-Avrupa hemkarlıkının seviyesini östürüş gerek deb ta'kidledi. Yakın kıyılardan buyan, Jungo, Asiya-Avrupa'daki her kaysi taraflar bilen birlikte tinç hemkarlaşıp, uçuk sığdırışan bulup, öz ara öginip, öz ara örnek ilip, öz ara menfaat yetküzüş asası da ortak payda ilip, her sahe emeli hemkarlıkını puhta algı sürüp, kadimki İpek yolunun yeni hayati küçünü urgutup, coşkun hayati küçünü namayan kıldı. Ding Shuishan növete halkıra vaziyet mürekkep özgürüşen, Asiya Avrupa rayonidaki 100 milyonluğun halkının tençlik hatırcamlıkı bolgan arzusi, güllünüp ortak ilgirleşki bolgan intilişi, ilgirke erkandak vakitinkinin küçlük bolmaqta. Biz İpek yolu rohinin yetekçilikide itibaklaşıp casaret bilen algı ilgirlep, öz ara menfaat yetkizüş hemkarlıkı davamıda tekimi mol neticilerini kolgu keltürüşke türtkü bulup, rayon ve dünya terakkiyatıga tekim köp mukimlik ve aktif küş koşuşimiz gerek. O terakkiyat strategiyasını udullaştırışını sicil çonkırlaştırıp, siyaset cehette fikir almaştırışını küçeytip, erkaysi devletler arzu talepinin maslişiş noktisi, menfaatinin uçuruşiş noktisi, kelgüsi eşiş noktisini dəl tepiş. Yukarı seviyede eçütişini sicil kengaytip, tamojini beci ve tamojini beciden başka baj toskını tövelletip, tüzüm tipideki eçütişini mukim ilgiri sürüp, yakşı bulgan rayon ıqtisat soda hemkarlık ekologiyası berpa kılış. Köp menbelik, yukarı ünümlik alak doğrunu sicil berpa kılıp, ul eslihani katlık tutaştırış ve kaydı ölçemini yumuşak tutaştırışını küçeytiş. Xadımlarının beriş gelişi, teknik almaştırışı, məbləğ yürüştürüşünü tekimi kolaylaştırışkı türtkü buluş. Tərəqiyyat yeni kuvvetini sicil yetiştirip ve zoraytıp, yeni süpətlik işləp çıxırış küşlerini ravajlandırış pırıstını ilgiləp, pən teknikide yenilik yaratış ve kəsibde yenilik yaratışını çoğunqır yuğurup, tekimi əvrişim, kəsib zənciri, təminat zənciri bərpaqlışkı türtkü buluştını ibarət tört türlük təklifini oturuğu koydu. Ding Shuishan bunların görsətdi. Jungo Komünistik Partiyasının küçlük rehberliki ve bütün memleket halkının zor kiş bilen kollışı da Şinjan türlü kişilerde tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltirdi. Biz Şinjanın alaydılıkıga mas keledigan yuqarı sifatlik taraqqiyat yolunu faol tepip çıkıp, İpek yolu iqtisat pelbigidiki yadroluk rayon qurilishini tez alğı sürüp, işki taşqi qoş aylinishini ilgiri sürüş jarayanında tekimi zor rol oynishini qollaymız. Qazaqstanın muavin zonglisi Juman Qarin, Qırğızstanın muavin zonglisi Aqın Bekov, Pakistan Xalq Parlamentinin muavin başlıqı Mustafa başlanış mürasimiga qatnaşdı hem de tebrik sözü qıldı. Başlanış mürasimidan ilgiri Deng Shuixian körgezme sarayını ekskursiya qıldı hem de körgezmege qatnaşıdığan orlarının mesulları bilen hem türtki bolup pikir almaşdırdı. Deng Shuixian 6 ayının 24-25 günü ayrımalda Juman Qarin, Aqın Bekov, Mustafa bilen görüşüp, ortak köngül bildigan meseleler doğrusu da pikir almaştırdı. Deng Shuixian, Jongo'nun her kaysı tarafları bilen siyasi da öz ara işin işini yanımı küşeytip, birbirinin yadroluk menfaati ve köngül bildigan çoğun işlerini kat'i kollap, her kaysı sahadaki ameli hemkarlıkını müstehkemlep ve kengaytip, adimiyet alakısını koyuklaştırıp, köp taraflik ramki işçide hemkarlışış, maslışını küşeytip, her kaysı devletlerge ve her kaysı devletler halkıge tekimi yakşı bahtiyar dışını halaydıgalıkını bildirdi. Çet ellik siyasi erbaplar körgezminin başlangalıkını kızgın tebrikildi. Jongo'nun rayon ve dünyanın tençliki terakiyatını ilgiri sürüştiki muhim rolga yukarı baha verdi. Jongo bilen qol tutuşup, bir belbağ bir yolni ortak barpo qilishning yuqori sifatli taraqqiyotini birlikte olg'a surib, iqtisod savdo selinmasi, ul aslaha qatorliq sohalardagi hamkorlikni cho'nqirlashtirib, ikki taraf munosabatining yangi saviyaga ko'tarilishiga turtki bo'lishni umid qildi.
2: Stansimiz xavri. Yipek yoludaki yeni fırsat, Asya Avrupa'nın yeni hayatı küçü baş temizdeki 9. növetlik Jongo Asya Avrupa körgezmesi tünögün ürümçide ötküzüldü. Bütün dünyadaki yeni konu dostla bu meydan yipek yolu uçuruşu, ecivetiş uçuruşuşuğa ortak katlaşıp özra tutaştı.

Orilda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 20 dan 35 selsiy gradusgacha. Aqsuda havo bulutli, temperatura 18 dan 34 selsiy gradusgacha. Otish tazira yomg'ir yog'di. Temperatura 17 dan 33 selsiy gradusgacha. Qashqarda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 18 dan 34 selsiy gradusgacha. Xotanda havo ochiq, temperatura 20 dan 30 selsiy gradusgacha. Urumchida havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 22 dan 32 selsiy gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining atigallik xabarlar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qadimgi programmamizning tarjimonlari Mehray Osman, Elminur Isamiddin, Arzugul Xoliq. Muharriri G'ini Qadir, Madina Mardan, mas'ul muharriri Zulxumar Qurban, diktorlari Batigul Ma'sum bilan Nazim Muxlis. Xinjiang radio televiziya stansiyasining atigallik xabarlar programmasini anglaganingizga rahmat. Slushating abonchilar terminalini tushirsangiz, texmi ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

0: Ulağı ziyan yetkizişinin aldını alamız. Növette kuş çocuklarının tomuz ısıqtın bir xatarı ötüşüge hakiki kapalatlı kılış üçün yakının dikkat kılıp atımız. Manas Dövlet Soluk Yer Bağıtısı dünya pesil kuşlarının üçüncü köç liniyesi caylaşkan olup pesil kuşlarının muhim konalgısı ve köpüyüş makani. Manas nahiyesi yakınki yılladın muyan suluk yerinin ekologiyasını koğdaş ve eslegi keltürüş hizmetini sıcıl algı sürüp, terilgudun suluk yergi kaytürüş, otlaktın suluk yergi kaytürüş, kölçektin suluk yergi kaytürüş katarlı tedbirlerinin kolunup, suluk yerinin ekologiya muhitini üzlüksüz yakşılıdı. Canjenkün, ekologiya muhitinin sıcıl yakşılınışının bargansırı köp, pesil kuşlarını bu yerde makallaşıp, köpü işki celip kılgalıkını tonuşturup bundak dedi. Hazırkı statistiki ehvalıdın karganda suluk yer bakçımızda köpeygen kökkotan, akkotan, kızıl tumşukluk, çümgek ördek, belikçi çayka, külüren yavu gaz katarlık pesil kuşlarının sani tarihteki en yukarı çeki yetip 30 mıngı yıkıllaştı. Bu suluk yer bakçısı muhitinin bargansırı yakşılınıvat kalıkını eks ettirip biridu.
1: Yakında etvarlık belik türlerini öz aldığı köpeytiş kadimini tezildiş, Tudun Haba Deryası belik türleri baylıqını toluqlaş ve eslige keltürüş boyuca köpeytip koyup beriş paaliyeti Sanji şehrinin Tudun Haba Lou Zhuangzi su ambırdı ütküzeldi. 67 mıntal Şinjan yalan kalpuk belicini su ambırgı koyup berildi. Şinjan yalan kalpuk beliği soğuk su beliği türüge tevab bulup, dövlet tarpıdan 2. derecelik, Abdunum rayon tarpıdan 1. derecelik koğdulduğun beliği türü. Abdunum rayonluk Tudun Haba Deryası Vadisi Suçılık Başkuruş Merkezi Lou Zhuangzi su ambırda yalan kalpuk beliğini süni köpeytiş punkti kurup, Kespi kollektifini kırgızıp süni köpeytişini kanat yaydırdı. 6 yıl izdiniş arqılıq Şinjan yalan kalpuk beliğini süni köpeytişte ilgirleşni kolğa keltirdi. Şinjan Yığı Ostır beliği pen teknik çeklik şirketinin tetkikatçısı Jifeng mundaq dedi. Yılığa 300 mıng tal etrapıda tuxum yığıp alımız. Belijanlarının ay buluş nisbeti 40%'tin 50% kiçi bolup atıdı. Bu yılqı baylıq tekşürüşten qarğanda yuqri Yakında biz 2024 yılı ve 2025 yılı koyup bergen belijanlar bayqalgan. Yetilişi nahayette sağlamken. Onlar küçük bir asasi tür topi şekillendiripti. Su ambırdın 30 kilometreden 50 kilometrgacı bolgan dairedeki nurgun jayda küçük tipteki beliq türlerinin makallaşqanlığını bayqadıq.

0: 19 yarımda Slow Shooting App Detail'ın 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
1: Saat 20 yarımda Slow Shooting App Detail'ın 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hırçıga aylanıdı.
2: Saat 22 yarımda Slow Shooting App Detail'ın 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkı hemrah bulup ekşip çeniksiz.
3: Slow Shooting App Detail'ını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.
4: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
5: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
6: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
4: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
6: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdir.
4: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izliyip, eşip qalgan bolsa elab alaylı.
6: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
4: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
5: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
6: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
4: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlab bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Ürümçi şehrinin 2026 yıllık Ali Mektep'ni Pütküzgellerinin Kespi Cahit'in Sınaş Heptiliki faaliyetini başlıqalıqı doğrusu da sözləp birimiz. Yakında Ürümçi şehrinin 2026 yıllık Ali Mektep'ni Pütküzgellerini Kespi Cahit'in Sınaş Heptiliki resmi başlandı. Faaliyet 11. ayının ahırıcı davamlaşıdı. Bütün bir yılda Ali Mektep'nin pütküzgellerden 1000 adam kıytımgı mülazimet kılış planlandı. İş orunda çökmüş şekilde emeli meşgulat kılış arkalık, okuş pütküzgellerinin kespi planı mucimel buluş, hizmet tecrübesi kemçil buluş meselesi hel kılınıdı.
1: Şincan Sfen Ali Teknikomi, Şincan Maarif Şöyeni'ni pütküzgen okuğucular yıkındı ötküzülgen, Tunca

0: Meydan kespi cehetten sınaş heptiliki paaliyeti de Saybağ rayonluk yaşla ösmürle paaliyet merkezige kilip yesli okutukçuluk iş oranı hizmetini his kaldı.
1: Şincan Sfen Ali Teknikomi, Şincan Maarif Şöyani'nin pul muamili mulazimeti ve başkuruş kespini pütküzgen okuguçi Saniye Hocahım mundak dedi. Yesli okutukçuluk hizmetine nispeten intiliş ve kızıkış bolsun mu? Lekin ezelden kespi çonkur çöküp bakmağın edim. Kesp cehettin sınaş hepteliki paaliyeti kesp atlap bana bu hizmetini düşünüş pürüstü yaratıp bedi. Bir heptelik emeli çenekiş minin sevriçallıkım ve pikir almaştırış ıhtıdarımını zor derecede östürdü. Şundakla bana okutukçuluk salahiyet guvahtnamesi iyiliş, yesli mağaripi kespige atılınış oyu peyda kıldı. Bu kıtımkı emeliyetin erişken neticelerini ögünüş, turmuşkı sığındırıp, teşebbüskarlık bilen özümünü bösüp ötüp, universal ıhtıdarımını davamlık östürümen.
0: Ürümçi şəhərlik amavi işqi orunlaşdırış mülazimət mərkəzi Ali Məktəb Otur Texnikumunu pütküzgərləni işqi orunlaşdırışqa yetəkçilik qılış bölümünün başlıqı Çen Leynin tunuşdırışca bu qıtımqı kəsib cəhətdən sınaş həbdiliki pəaliyyətidə 10 nəç şirkət bilən həm türtkü bulub, karxana nəx meydanını közdün keçürüş, iş orni əməli məşqi qılış, kəsib əhlilləri dərs ötüş, birgi bir kesb yetekçilikidin ibaret tötçün alahidi bölekni tesqilip, dəris nəzəriyisi okutuşinin çeklimisidin təltöks kutulup, okuqçilani mektəbdən çıxıp, birinci səbdiki iş ornığı berip, həqiqi kesb muhitini hər tərəplime his qıldırıp, mükemmel kesb tərtibi bilen tonuşup, özünün ıqtidardigi yetersizliklərgə bivastı yüzülünüş imkaniyetigi iki qılgan.
1: Bu kıtımkı paliyet 3 gündün 5 gün geçip bolgan iş orunda çökmüş şekilde his kılışını yadırılık mezmun kılıp, okuş pütküzgen okuguçlarını iş orunu mesuliyeti, maaş ölçümü, kesb tarakat istihbali ve iş orunu ıhtıdari talepini bir vasıtı ilgileş imkaniyetiyle iki kıldı. Ürümçi şehirdeki her kaysi rayon, nahiyelerinin adem küçü baylıkı ve ictimai kapalat tarmakları her kaysi ali mekteplerine tayinip, okuş pütküzgen okuguçlarının sani, ögengen kespi, hizmet izdeş muddaası katarlık, asasi uçurlarını hareket altıda uldurlaştırıp, tevellikedeki ela süpetlik karhana kespi orlarının baylıkı bilen devamlık cipslaştırıp, türkümge bölüp, kespi cahitin sınaş heptelik faaliyetini kanat yaydırı diken.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselip atan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Hıbi, Şincan, Növetçi, Poizi, Kaşkar, Köpkılış şekildeki Birleşme Transport Mahsus Poizi'nin katına kalıbını tanıştırırız. 6. ayının 20. günü çüştüm burun, güdük avazının yanırışıgı əgişip, Hıbi, Şincan, Növetçi, Poizi, Şıcacuan, Kaşkar, Köpkılış şekildeki Birleşme Transport Mahsus Poizi, Şıcacuan, İktisat Tekniki Tarakat Rayuni, Yol Körük, Mahsus Liniyasının yolu çıktı. Bunun bilen Hıbi ölküsünün Şincan'ın Cenubi Şincan rayonuna bivaslı katlaydıgan tömür yol aşağı oburtu yolu resmi tutaştırıldı.
1: Tanıştırılışça bu liniyada Şıcacuan'ın mal yığılış tügünü, Ürümçini rayonla boyuca tarqıtış merkezi kılgan eşya obrot toru berpa kılınıp, Hıbi bilen Şincan'dan ibaret iki cayını tutaştırıp, mulazmet kesbi boyuca Şincan'a yardan berdiğen isil tömür yol eşya obrot yolu bulup kalı diken.
0: Bu kıtım eçilgan Şıcacuan'dan Kaşkar'a katnaydıgan nöbetçi poizda tügün, yani tügün bir gavdilashtirilgan transport endisi qolunulup, Ürümçi tügünüge tayinip, mallarni Kaşkarga bütün poiz boyuca toşuş işqi aşurulup, ilgirki Cenubi Şincan'ın mallarını Ürümçide almaştırış, taş yol arqılıq ikinci qitim toşuştek, en-envi eşya obrut usulü üzül kesil özgertilip, Cenubi Şincan yönelişideki universal eşya obrut tenarxi ünümlük dövelitilip, bütün musafedeki toşuş vaxti zor der Derecede kıskartılıp, Hıbi ölküsünün Cenubi Şincan rayonuna bivaslı barıdığan tömür yol nöbetçi poizi boşluğu toldurulup, Hıbi bilen Şincan'ın Cenub Şimal bütün rayonunu tutaştırılan mükemmel yük transport zinciri udullaştırıldı.
1: Hıbi Şincan nöbetçi poizi Kaşkargıca uzartılıp, Hıbi Şincan iki cayının kesip hemkarlığı, İktisat soda alakısı üçün tihimi kolaylık kövürük, şundakla Şincan'ın nişanlık yerden beriş hizmetini puxta eşya obrot tırkı bilen təminledi.
0: Hıbi Şincan nöbetçi poizi 2025 yılı 11. ayının 30. günü sınak tariqisidik katnağandın buyan yürüş süpüti ve ünümü sicil östü. 2026 yılı 4. ayda Hıbi Şincan nöbetçi poizi resmi halda memleketinin tömür yol yürüş haritsigi kirgizülüp, mukum poiz qetim sani, mukum liniye, mukum poiz katnaş işka aşuruldu. Hazır Hıbi Şincan nöbetçi poizi her haftada iki qetim, mukum toşuş qetim sanını saklap, her ayda otur hesap bilen 8 qetimden 10 qetimgacha qatnaydı. Bu qetimki Kaşkar mahsus poizi tunji qetim qatnagan kunga qadar Hıbi Şincan nöbetçi poizi 49 qetim qatnadı. 5078 ölçemlik yük sanduqı toş oldu.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglugchilar, bu sahifimizda kurash qilguchi eng güzel ayol Xijolunni tanishtiramiz. Xijolun nom manfaatga berilmay, xalq uchun amaliy ish qildi. Dadil bo'sish hosil qilib, dadil sinoq qilib, Xinjiangni gullandirishga o'zini bag'ishladi. Bu Xijolunning bu tuproqqa qoldirib ketgan eng samimiy muhabbati.
1: Yezi bazar kadrdin qadamı qadam Xinjiangning yezigilik mahsulotlari bozorini ichish va donglik marka qurilishidagi boshlamchi bo'lishgacha shaxsiyatsiz, sof bo'lgan xalqchil hissiyoti, bo'shashmay kurash qiladigan amaliy ishlash stili bilan Xijolun Xinjiangning madaniyat sayohat yoshirin kuchini urg'utib, yezigilik mahsulotlarini ishlab chiqarish, sotish yo'llarini kengaytirib, ommaning kirimini oshirib beyishiga yordam berdi. U qisqagina ham qaynoq hayoti orqaliq yangi davrdagi xalq xizmatkorlarining asl maqsadini va mas'uliyatchanligini izohladi.
0: 1979-yili Xijolun Xinjiangda chegara rayonga yordam berishga kelgan oilada tug'ilgan bo'lib, kichkidilla ota bovularining chegara rayonida yiltiz tortish, chegara rayonni gullandirishdek o'zini beg'ishlash ruhiga varislik qilgan. Xizmatga qatnashgandan keyin egiz ham soğuk, japoliq Mongol ko'ra chorvachilik qarayinida u birinchi safga cho'ng'ir cho'kish, ammoga samimiy mulozamat qilishda chiqib turdi. Tavallik rayondagi har bir kentda uning qadam izlari qoldi. Ammo aldiravotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarning hal qilgili bo'ladiganlarini darhol amaliylashtirdi. Hal qilish tas bo'lganlarga amal izdidi, yordam talab qildi. Bir yili qahrdan qishda qilin qor yig'ib yo'l to'silib qoldi. 40 necha kilometr yiroqlikdagi qishloqda bir qozoq yashangan kishi tuyuqsiz zukam bo'lib qolib, qizitmisi yonmadi. Xijolun buningdan xabar topgandan keyin darhol yezilik doktorxonaning doktorlari bilan birlikda shivirg'ang'i qaramay 4 soatdan ortiq piyoda yo'l yurib, yashangan kishining uyiga berib, vaqtida davolab qutqizdi. Garchi shivirg'anda qor odamga aylanib qolgan bo'lsa-mu, lekin yashangan kishining xatardan qutulganligini ko'rib, Xijolunning qalbi illiqlikka to'ldi.
1: Ammining manfaatida kichik ish yo'q. Bu Xijolun boshdan oxir chang turib kelgan o'lcham. Asosiy qatlamda xizmat qilgan mezgilda u ommaning arziyatlarini astoydil bir taraf qilib, siyosat jihatdan maslahat so'rgan har bir ishga sabrchanlik bilan javob berib, ziddiyat mojarolarni tirishib hal qildi. U boshlamchilik bilan chorvachilik rayoni yo'li, kent darajalik davolash uyi qurib, chorvachilarning safarga chiqishi qiyin bo'lish, davolanishi qiyin bo'lish, kirimini oshirishi qiyin bo'lishdek qiyinchiliklarni hal qilib, ommaga yaqin bo'lgan. Xalq qalbini illatadigan har bir amaliy ish orqali har millat ommaning e'tirof qilishiga erishdi.
0: Dodil bo'sish hosil qilish, dodil sinoq qilish, qiyin ahvollarni bo'sib o'tib yangilik yaratish, Xijolunning yangilik yaratib mas'uliyatini ado qilishidagi roshan alohidlik. 2020-yili yuqum zarbisiga uchirganlikdan Mongol ko'ra noyasining gezi egilik mahsulotlari setilmay qoldi. Madaniyat sayohat kasbi kasatlashdi. Ayni chog'da Mongol ko'ra noyasining muavin hokimlik vazifasini o'tayotgan u tashabbuskorlik bilan mas'uliyatni zimmasiga elib, umumiy manfaatdorlik bo'yicha bevosita ko'rsatib setib, dehqonlarga yordam berishni boshlamchilik bilan sinab qildi. U ishni nol asosdan boshlab yangi taratqi tijorati va mahsulotlarni kengaytirish mahoratini kech kunduz tadqiq qilib, har kuni saharda bevosita ko'rsatib setishda chiqib turdi. Bevosita ko'rsatib setish oxirlashgan hamon darhol kundalik xizmatlarga kirishib, kuniga o'ttira hisob bilan 10 soatdan ortiq xizmat qildi. U bevosita ko'rsatib setishni etiz beshiga ko'chirib kelib, samimiylik va amaliy manzara orqali Mongol ko'raning yaxshi mahsulotlarini tanishtirib, oz-ozdan tajriba to'plab, puxta qadam bilan o'sib yetildi.
1: Shu yil qishda Xijolun qizil yepinchi ortib, qorliq dalada ot chop turgan qisqisin butun to'rda qizib ketdi. 600 million qitimdan ortiq qo'yilish miqdori tulpar yurti Mong'ul ko'rani ko'pchilikning nazar doirasiga kirgizdi. Olqishga erishishning orqasida odatdagi kishilarning tasavvur qilish qiyin bo'lgan tirishchanlik bor edi. To'rda olqishlangandan keyin u hukumat xizmatining tuvan chekida ching turib, asli maqsadni o'zgartmay po'latda qoida tuzdi. Barliq bevosita ko'rsatib setishning butkul jarayoni ommaviy manfaatdorlikni asos qilish, soda taklifi qabul qilmaslik, bir tiyinmi shaxsiy manfaat olmaslik, haqiqiy turda tor iqim miqdorini xalqni beyitib, yeziklikni gullandirishdagi xalq turmush foydasiga aylantirish bo'ldi.
0: Keyingi xizmatlarda u Shinjangcha tam yezi egilik marka obrazini yaratishga tutish qilib, terish, pishiqlashdan ashyo obrti orqali setishgacha bo'lgan butun zanjirlik manbasini surishtirish sistemasini barpo qilib, qattiq sifat o'lchimi orqali Shinjang yezi egilik mahsulotlarining yaxshi nomini qo'g'di. Uning turtkisida Shinjangcha tamga butun Shinjangdagi necha yuz xil xos mahsulot to'planib, 10 چون مسئولات سپی شکل‌لندرولدی. مارکت تأثیر کچی، مملکت بویچه آلدنگی قطارده مقیم تورب جمعی 50 میلیارد یواندن اشکان ست سومسیغا ترتکه بولوب، 20 مندن آرتق آمنن یقین اطرابده اشکو اورلشیغا کچ کشدی. او ینه باشلامچلیق بلن 50 قیتمدن آرتق آموی منفعت دارلیق بویچه یاردن بیریش یولشنی قانات یایدورب جمعی 11 میلیون 100 مونیاندن آرتق پول و مادی بویم ایانی قلیب شخصیتسیز توپ قوشوش آرقلیق پارتیه اعزالارنین بورچینی عملده کورسیتدی.
1: چین سمیمی قلب بلن اولوغوار ایشلارغا اتلنیش، عملی ایشلاب اصلی مقصدنی جولالاندیریش. 2026 yılı 1. ayda Xejiaolun yezigilik məhsulatlarını elektronluq soda arqılıq setiş paaliyetini süratke ilivatqanda tuyuqsız addın yıqılıp düşüb alamdan ötdi. Gerçi onun hayati dehqanlığa yardan beriş 1. sepidə toxtab qalğan bolsumu, lekin əməli işləb qiyin məsələlərini həl qilish, əsli məqsəd arqılıq xalq qalbini elitiş ruhi teximi köp kişini u tamamlab bolalmagan işlağa atılınışqa ilhamlandırmaqda.
0: Bugünkü gündə Tianshan'nın cənubi şimalıda meyvelərinin xuş edi, həmmi yerini qapladı. Mədəniyyət sayahat gülləndi. Onun əməli işləş ruhi və xalqçıl hissiyatıqa məngü varısı qılınıdı. Qızıl yepinçi artıb, at çap durğan sima, Şincan'nın yuqırı süpətlik tərəqqiyatının dəvr cavab qəğizgə məngü nəqş bolub uyuludu.

Hürmetli radyo anlayıcılar, emdi Atılım Rayemizki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydın məlumatı anladığımız. Ürümçide hava bulut bulup keyin eçildi. Temperatura 22'den 32 Celsius gradus kuşa 3 bal şamal çıxıdı. Altayda azraq yağmur yığıp keyin hava eçildi. Temperatura 17'den 30 Celsius gradus kuşa. Çöçekte azraq yağmur yığıp keyin hava eçildi. Temperatura 18'den 34 Celsius gradus kuşa. Gulcuda hava açık bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 19'ın 35 Celsius gradus kuşa. Bortlada hava bulutluk. Temperatura 21'den 34 Celsius gradus kuşa. Karamayda azraq yağmur yığıp keyin hava eçildi. Temperatura 23'den 35 Celsius gradus kuşa. Kütünde hava açık bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 20'den 35 Celsius gradus kuşa. Şehanzide azraq yağmur yığıp keyin hava eçildi. Temperatura 20'den 34 Celsius gradus kuşa. Sanjida hava bulutlu bulup keyin eçildi. Temperatura 21'den 35 Celsius gradus kuşa. Qumulda hava bulutlu bulup keyin eçildi. Temperatura 16'den 29 Celsius gradus kuşa. Turpanda hava bulutlu bulup keyin eçildi. Temperatura 28'den 39 Celsius gradus kuşa. Korluda hava açık bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 20'den 35 Celsius gradus kuşa. Aksu'da hava bulutluk. Temperatura 18'den 34 Celsius gradus kuşa. Atış'ta hava bulutluk bulup keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 17'den 33 Celsius gradus kuşa. Kaşkar'da hava bulutluk bulup keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 18'den 34 Celsius gradus kuşa. Xotende hava açık. Temperatura 20'den 30 Celsius gradus kuşa. Ürümçide hava bulutluk bulup keyin eçildi. Temperatura 22'den 32 Celsius gradus kuşa boludu. 3 bal şamal çıkıdı. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programması boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət. Sılı şıtın abonuçlar terminalını çürsənlə, texmi köp məzmulladın xəbərdar bolalaysılə.

0: Mustahkem ideyevi mudafiye sepi turguzışı lazım. Üçüncü, zahar çekidigan, zahar elip satıdıganlarını dost tutmaslık, aralaşmaslık, zahar çekgüçile, zahar etkesçiler bilen bir septi turmaslık. Zaharının kesel davalayalaydıganlığı, baş ketinciliği ve azaptın kutuldurduğanlığı, kişiye hoşallık elip kelidiganlığı katarlık herhili yağlımı sözlerge işenmeyi, özünü koğdap təsir güftürmaslık. Tötinci, yaşlı ösmürler zahardın saklanış eğini turguzup, işçiladığan ya ki okul kılıp uruladığan buyumladın yüksek kuşyar buluş. Keliş mənbəsi inik bolmağan ya ki natunuş kişilə təminligən yemeklik, içimliklerden hoşyar buluş. Başkalarının azdurşığa kulaq salmaslıq, natunuş kişilərinin soğuduğunu xalığancı qobul qılmaslıq, tamaki çekişini rət qiliş, zahardın jiraq duruş, zahərgə yıqın kəlməslik. 5. Zahar çekleşini özünün adaklışkı tegişlik ömürlik mecbur yedi kılıp, zaharının ailege, ailedikilerinin turmuşluğu kırışını tosuş, ailesidikilerine köyünüş, etrafıdaki kişilerine hayatlığını kadırlaş, zaharını red kılışını əskertiş. 6. Ruhlandırış doğrularına bir kınıv almaslıq, doktorunun körsatması boyunca iş görüş. 7. Ata-anıla balılarının sağlam, yaxşı turmuş adetini yetildiriş, balılarını sağlam özüb yetilişki yedekləb, zəhərinin ziyinidin yaraq durğuzuş. Özü ülge bolub, zəhər çekişini yuxdur olmaslıq. 8. Balılarının amanlıq sağlaş mürəkkəb sorularıqı berişidin imkan qədər sağlanış. Balının mücəzi və hərkətidə normalsızlıq bayqalsa, huşyar buluş. 9. Mektepler okuğucuları bolgan yeni tipteki zaharının aldın iliş terbiyesi hizmetini küçeytip, ideyeni birlik keltürüp, tonuşunu östürüp, hem de okuğucularının özünü koğdaş eni ve iktidarını östürüp, zahar cinayetinin aldın iliş teşvik terbiye hizmetini umumyüzlük kanat yaydırış gerek.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Anlav atqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programmasına alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı Solution abonuçlar terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kaydı anlıqılı buludu. Bugünkü Kanun Sizge Emrah programımızda bundaq mezmullah boyu içi anlatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde Cungu Kanun Şunaslık Cemiyeti 3-1 faaliyetini teşkilleb kanat yaydırdı. Lapçuk kadimi şehri harabisi merniyet yadikarlıklarını kanun yürgüzüş boyunca kodaş bazisi yopuk eçip kuruldu degen haberle diktanadı buludu. Dilo ve kanun sahipimizde yolcu poizda üstüdeki karavatka çıkış ceryanı da yıkılıp yarılansa tömür yol tarmakları cevapkarlıkını üstüge alamdı diyen dilo misalını anlayısla. Ama üçün emeli şıkılıp biri sahipimizde Barköl Nayası Teptiş Mehkemesi bilen her tarafımı tüzeş merkezini birleştirip kıyınçlıkını halkılıp halk kalbini illeti diyen mezmun diktanladı buludu. Emde diktana bugünkü Kanun Sizge Hemrah programımızın tefsili mezmulları da bolsun.
1: Kanun haberleri.
2: Merkezi Komitet Siyasi Kanun Komiteti alaqadar tarmaqla bilen birleşip kanat yaydırgan ziddiyet macralarını bir tekşürüp hal kılış məxsus hareketige pahalı katnışış üçün Cungu Kanun Şunaslık Cemiyeti 2026 yılı 6 aydın başlap Kanun Şunaslık Cemiyeti'nin asasi katlam mulazimet ponkit nuhtlarına tayinip ponkit nuhtlarını kalıplaştırış kuruluşunu mühim tutku kılışkı türkü bulup yerlik her derecelik Kanun Şunaslık Cemiyetlerinin ken azala ve Kanun Şunaslık kanun hizmetçilerini 3-1 faaliyetini pahalı kanat yaydırışı teşkilleşi seferver kılışıga. Yani bir asasi katlam yezi bazar mulazimet ponkiti nuhtusu bilen ala kılışıp kırıp uğurluşuş bir ziddiyet macrani muressa kılıp bir taraf kılıp tügütüş bir türlü kanunçılık teklifi faaliyetini tetki kılıp oturgu koyuşuga yetekçilik kıldı. İgelenişçe 3-1 faaliyeti de Cungu Kanunşunaslık Cemiyeti'nin 890 milyonun artık azası ve Kanunşunaslık kanun hizmetçisi asasi katlamga ama arsığı çonkur çöküp ziddiyet macralarını hel kılışkı pahalı katnışışka teşkillengen ve seferver kılıngan. Nahiyelik, yezlik her tarafımı tüzeş merkezini kalıplaştırış kuruluşu birleştirip, azala ve kanunşunaslık kanun hizmetçilerini yezi bazar, kent, mahalli mulazimet, ponkit, nuhtlarına gireleşmiş şekilde uğruluşuşu teşkilip, erz eğitip kelgen ama kanun boyunca talaş tarçını toktuşu yiteklengen. Bıx karakterlik, yüzleniş karakterlik meseleler, bulup mu ölünüş aile, koşullar münasebeti, emgek talaş tartışı, toktan macerası katarlık, daim körüldüğün, köp yüz birdiğün, kanunlu çetişlik meselelerini teşebbüskarlık bilen rätke turguzup tekşürüp, rätke turguzup tekşürüp çıkılgan yoşunun macerallığı karıta, mulazimet supsuğu tayınıp, mutakaslarını tallap, hep hatarını bahalaydıken ve aldığını ilişki yitekçilik kılıdıken. Azala ve kanunşunaslık kanun hizmetçilerini emeliyetke birleştirip asasi katlamını idare kılış, ticaret suadı muhiti, ekologiye muhitini kogdaş, halk turmuşunu kapaletlendiriş katarlık sahaladaki gevdelik meselelerini çördep, tekşürüp tatki kılışını kanat yaydırıp, konkret meseleler, ya ki tüzüm karakterlik kemtüklüklerine karıta, mesleğet bir

0: Yaydırışını yıllık noktalık hizmet ve karalımla kün tertipi kırgızıp, her tarafımı tözeş merkezi bilen udullaşış, birleşip hareketlenişini küçeytip, faaliyetinin ilgirleş ünümü ve ilgar tıplarını teşvik kılıp, kanunşunaslık cemiyetinin akılla ambarı ve vasitlik rolünü toluk cari kıldırıp, asasi katlanının zidiyet macralarının adını iliş tüvitişini kanunçılaştırış seviyesini östürüşke küç koşuduyken.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
0: Yaqinda Qumul Tömir yo'l transport sot mahkamasi bilan Qumul shaharlik Mariniyat tantarbiya radio televiziya va sayohat idorasi Qumul shahrida Lapchuq qadimiy shahri xarobisi Mariniyat yodgorliklarini qonun yurgizish bo'yicha qo'g'dash bazasining yopiqini ech murosimi o'tkazdi. 1957 yili Avtonom rayonlik xalq hukumatı Lapchuq qadimiy shahri xarobasini Avtonom rayon darajalik qo'g'diladigan Mariniyat yodgorliklari o'rni qatoriga kirgizdi. 2019 yili 4 ayda Shinjang Mariniyat yodgorliklari arxeologiya tadqiqot o'rni Qumul shahrlik Mariniyat yodgorliklari idorasi Lanzhou Dashu, G'arbiy Shimol Dashusi, Jungu Palla Akademiyasi yiroqdan sezish o'rni qatorliklar bilan hamkorlashib, Bayyanxi daryosi yaqin rayonini arxeologiyalik tekshirganda Lapchuq qadimiy shahri atrofida butxona Skilat qatarlı kuruluş xarabilerini yeniden bayqidi. Hem qadimi şehrinin gharbi şimalıdın tan son dəvrdiki qabristallıqdı bayqidi. Bulup mu, tüncü qetim Qumul şehrde tipik otra tüzlənlik xan sulalısı uslubudiki yantu yat qızılgan xiştin yasalgan qabri bayqaldi. 2019 yılı 10 ayda Lapchuq qadimi şehri Goyen tarpıdın memleket boyunca nuhtuluk qoğduluduğun Mariniyat yadikarlıqı oranı kılıp təsdiqlandı. İki taraf bu bazının yopuqını eçişini pürsət bilip, həmkarlıq gelişimi imzalab, Mariniyat yadikarlıqlarının qoğdaşını küçəytib, qanun yürgüzüş kapaleti mexanizmi bərpa qılıdı. Qumul Tömir yo'l transport sot mahkamasi Lapchuq qadimiy shahri xarobisi Mariniyat yodgorliklarini qonun yurgizish bo'yicha qo'g'dash bazasida qonun yurgizish mulozimati aloqalashish nuqtasi ta'sis qildi. Sot mahkamasi sotchini nuqtada qarallik turishga avatib, qonundan maslahat berish, majralarni murassa qilish, xavf-xatardan oldin signal berish qatorliq mulozimatlar bilan ta'minlab, Mariniyat yodgorliklari sohasidagi ziddiyat majralarni manbadan tugutishga turtki bo'ldi. Keyin Mariniyat yodgorliklarini qo'g'dash xizmatining ehtiyojiga asosan rayonda aloqador nuqtalar tadrijiy ko'paytirib ta'sis qilinadi. İki taraf Mariniyat yodgorliklarini qonun yurgizish bo'yicha qo'g'dash birlashib harakatlanish mexanizmi o'rintib, o'g'irlash, elib setish, buzg'unchilik qilish qatorliklarga chetiladigan jinoiy ishlar delolariga qarata sot mahkamasi Mariniyat yodgorliklari idorasi bilan uchurdan o'rtaq bahrlanish, yip uchini o'tkazib berish, ma'muriy qonun ijro qilish bilan jinoiy ishlar bo'yicha qonun yurgizishni jipslashtirish qatorliq jihatlarda Mariniyat yodgorliklarini qo'g'dash bo'yicha birlashib harakatlanish mexanizmi o'rintidi. Qumul shahrlik Mariniyat tantarbiya radio televiziya va sayohat idorasi kasbi baholash va texniki madad bilan ta'minlaydi. Sot mahkamasi qonun bo'yicha tez dilo echib, tez sot qilib, tez hukm chiqarib, zarba berish birikmi kuchi shakllantiradi. Ham tashviq qilish, ogohlantirish va dilo misollarini umumlashtirish faoliyatini birlashib qanot yaydirib, yillik Mariniyat yodgorliklarini qo'g'dash, qiliplashtirishga doir tipik dilo misollarini e'lon qilib, axborot e'lon qilish yig'ini, Mariniyat yodgorligi muzey Meydan saraylarda körgezmi kılıç katarlık şekille arkalık cemiyetinin Mariniyat yadikarlıklarını kanun boyunca koğdaşkı bulgan tonuşunu küçeytip, çöçtüş ünümü şekillendiriş bilen bile Mariniyat yadikarlıkları kanunçılık kuruluşunun tonuluş derisini östürüdü. Tonuşturuluşça bu ketim hükümet bilen halk sot mehkemeleri bir hemkarlaşıp, Mariniyat mıraslarının koğdaş endisi yenilik yaratış, Qumulning Mariniyat yodgorliklarini qo'g'dashni nuqul ma'muriy nazorat qilish boshqaruvchidan qonun yurgizish orqali kuch qo'shish, Көп тармақ бірлішіп әрекетілініш.

0: Bütün cemiyet köp hıl ortak idar kılışkı özgürüşke hakiki türtki bulup, meriyet mıraslarını canlık varıslık kılış, kılıplaştırıp içiş, paydalanış üçün puhtuk kanunçılık kapaleti süpüsü berpa kılıdıken.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun bu içi iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiran talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiran talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiran talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
3: Üç yataqlıq öy asasi kapalı, tört yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğ basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çikqavetki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtın 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş külemdeki öyge seliştirğanda mekmahana gül

0: Likke tekhmi çoğun, yatak uyu tekhmi köp, tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Slow Shooting Update Al'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Slow Shooting Update Al'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahipsizken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi kumani kararaştırınız tüketildi.
2: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Ten terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızıl görüleysiz.
3: Slow Shooting Update Al'ı 6.0 Plus nuskısının hem türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetler arka arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsızdınız ben.
3: Yokluğumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gepiden has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kozgutudu.
3: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setveli alaysız.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlı kriyasetçileri bir vasit görsüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik tamamla yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüm gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizya Stansı Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarının Slow Shooting Aptitali'ni çürüp, serkıl mezmulladın huzurunu.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
6: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
5: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
6: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısrap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançalık vakit gedidu?
7: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
6: Şincan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
6: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
5: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
6: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı.
8: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıguçular. Yolucu poyizda üstüdeki karavatka çıkış ceryanında yıkılıp yaralansa tömür yol tarmakları cevap karlıktan üstüge alamdı. Bugünkü Dilo və Kanun sahipimizde bu haqta toxtulumuz. Poyizgi oturganda yolucu karavatka çıkış ceryanında ihtiyatsızlıktan yıkılıp yaralansa tömür yol tarmakları tölen biremdi. Yakında Ürümçi Tömür Yol Transport Sot Mahkemesi bunu cevap verdi. 2025 yılı 5. ayda Ван Экес караватлык поезга олтурып сапарга чыккан. Поез меңеваткан мезгилде Ван Экес караватнын туткучуну чың тутмагачка отура караваттан түшүп кетип, удулду ки астыңкы караватнын гырбекеге соколуп ярылган. Хадиси жүз бергенден кийин поез кызматчы хадимдери дархал нах майданга берип куткузган жардам берген. Radyoda poyizdiki tibbi xadimlarını izdep, Van X'ke yakın etrafta poyizdin çüp davalın iş teklifi vergen. Lekin o red kılgan. Arkadan hizmetçi xadimla bütün musafide Van X'ke karıgan hem onu menzilge bir xatar yetküzüp, yolucunu ötküzüp biriş, ötküzü velişini tamamlagan. Adliyelik bahalaş arkalık Van X'in yarılınış ehvali 10. derecelik meyip dep bekitilgen. Bu yıl 1. ayda Van Ekes hadisige çetişlik tömür yol şirketi üstüden Ürümçi Tömür Yol Transport Sot Mahkemesi'ye dava kılıp tömür yol tarafının bir hatarlıkını kapaletlendiriş mecburiyetini ada kılmağallıkını teşebbüs kılıp türlük ziyan üçün cemi 180 milyon yandan artık tölem talep kılgan. Tömür yol şirketi poyizden yölençki tutkuşları mükemmel, belgelemege uygun, yürüyüşü sılık. Kaşalı yok. Hadisini yolucunun bir kez tehlike keltürüp çıkargan. Onun üstüge iştin kiyin bağırlık ciddi işlağı takabül duruş boyunca kutkuzuş yardım veriş tamamlangan. Mesuliyetli üstüge ilişimizden haciti yok dep karıdı. Sot mehkemesi sot kılıp mundak dep karıdı. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin hak talep kanun desturunun 823. maddesi da Toşuguçi, toşuş ceryanında talapetke uçurgan yolucular üçün tölen cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek. Lekin talapet yolucunun salametliki sebebinden kelip çıkkaları, ya ki toşuguçi talapetinin yolucunun kastelliki zor sebebinden tüpeyliden kelip çıkkalıkını ispatlıkaları bunun sırtıda. Aldınkı tarmaktaki belgeleme katnaş kuralıga belgeleme boyunca biletsiz çıkkan. Etibar bilet bilen çıkkan, ya ki toşuguçunun icazeti bilen biletsiz çıkkan yolucuları mı tedbik kılınırdı. Sot mehkemesi mundaq tepkarıdı. Zor severlik yolucunun adetki kişiler ada kılışkı tekişlik dikkat kılış mecburiyetini ada kılmayı, özüge ziyan yet közüşünü keltürüp çıkargan bir vası sebep netici münasifte bulgan ehvalını körüstüdü. Bu diloda poyizdin bağırlık eslehaleri devletinin layihe ölçümüge uygun. Bir hatarlık nuksanı yok. Hadisi yüz bergen vakitte poyizdin yürüyüşü sılık. Taşkı küç sebebinin silkiniş yok. Poyiz hizmetçilerinin kutkızış yardım veriş tertipi belgelemüge uygun bulup muhabbık kutkızış yardım veriş mecburiyetini toluk ada kılgan. Van Ekes otturgu koygan poyizga meksus vazifedeki doktor sepleş gerek. Karavat eserlerde yoşurun hep mevcut digen iki türlük teşebbüsünün hemmesinin kanun ve paket asası yok. Sot mehkemesi bunu işenmeydi. Sot mehkemesi Van Ekes toluk haktalep hareket iktidarı iki kişi. Karavatkı çıkış öz aldığı hareket kılışkı tabi. Etraftaki hep hatarga özü dikkat kılışı gerek. Bu kıtımkı yıkılıp yarılınış şahsının zor sevellikigi tabi dep karadı. Ahırda sot mahkemesi Van X'nin barlık dava telifini red kılıp, tömür yol şirketi tölem cevapkarlıkını üstüge almaydıgalıkı doğrusu da hüküm çıkardı. Mezkur dilogu birleştirip sotçı mundak eskertti. Tömür yol toşuguçularının bir hatarlıkını kapalettendiriş mecburiyetinin çeki boludu. Bu muvafık çektiki mecburiyetki tebe bulup, çeksiz toluk kapalettendiriş cevapkarlıkını üstüge almaydı. Tömür yol transportuğa alakadar kanunlara asasen, tömür yol karxalları yolucuların cismani zihniğe karıta sebellik tölen cevapkarlıkını üstüge alıdı. üç xil əhval körülsə, tömür yol karxallarının cavabkarlığı bivası keçirim kılınıdı. Yolucular qəstən özünü yarlandırı veriş. Yolucularda zor səvərlik məvcud buluş. Taqabıl turğulu bolmaydıqan əhvalın kelib çıqqan tasadibiyilik. Yolucular öz bixətərlik edi ki, birinci məsul kişi.

0: açlıkını ticeşte monolarını eskertirdi.
1: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuklanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalan bulsa elabalaylı.
0: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: mest halette avtomobil heydeş, çektin normanın aşırıp yük besiş katarlık katnaş kanunu kılap kılmışlarını kattık tek şürdü. Ot öçürüş tarmakları bilen birleşip, ot öçürüş yolunu mahsus tüzeşini kanat yaydırıp, hayat bihaterliki yolunu bütün küş bilen ravahlaştırıp, çigra portunun bihaterlik ötkülünü çığın sakladı. Merine sayet, naya rayonu haskını çın közlep, arşan nayelik gün en idarisi keçide, çarlaş aldını eliş bilen kanunu umumlaştırış teşvikatıdan ibaret koş yönelişlik hizmetki ten itibar bedi. Halk sakçıları suluk yer bağıtsi, mekteplerge kirip kanunçılık teşvikat faaliyetini kanat yaydırıp, hem türkülük sual cevap, taklidi körünüş katarlık şekilde arkalık bir hatarlıke dair kanun bilimlerini umumlaştırdı. Keçide abdumobil bilen çarlaş, piyade çarlaş, birleşip çarlaş aldını ilişini birleştiriş endisini kolunup, ultrak rayon, toktalgu, köngül eşiş soruları katarlık nuktuluk rayonlarını çın közlep, kanunu kılap türlük cinayi kılmışlarını kattık tekşürüp, meriniyet sayat bazarının tekşi, mukum, tertiplik yürüyüşüge kapaletlik kıldı. Cın nayelik gönen idarisi dikkatini karhanalarının işlep çıkırışı, kan rayonu bihaterliki katarlık nuktuluk sahalagi merkezleştirip, sanayet bakçı rayonu, kan rayonlarına çonkur çöküp, meksus bihaterlik tekşürüşünü kanat yaydırıp, karhanalara kanunçılık arkalık yardım biriş yüleş küçünü toluk seplep, kesplerinin bihaterlik başkuruşudaki kemtüklüklerini toluklap, türlük bihaterlik hevhaterini her tarafımı redke turguzup tekşürdü, ve tüketti.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, emdi Abdunum rayonumuzda 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydın məlumat anlatımız. Ürümçide hava bulut bulup keyin eşeledi. Temperatura 22'den 32 Celsius gradus kuşa 3 bal şamal çıkıdı. Altay'da azırak yağmur yağıp keyin hava eşeledi. Temperatura 17'den 30 Celsius gradus kuşa. Çöçekte azırak yağmur yağıp keyin hava eşeledi. Temperatura 18'den 34 Celsius gradus kuşa. Gulcide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 19'den 35 Celsius gradus kuşa. Bortlada hava bulutluk, temperatura 21'den 34 Celsius gradus kuşa. Karamayda azırak yağmur yağıp, keyin hava eşeledi. Temperatura 23'den 35 Celsius gradus kuşa. Kütünde hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 20'den 35 Celsius gradus kuşa. Şihenzide azırak yağmur yağıp, keyin hava eşeledi. Temperatura 20'den 34 Celsius gradus kuşa. Sancı'da hava bulut bulup keyin eşeledi. Temperatura 21'den 35 Celsius gradus kuşa. Kumul'da hava bulut bulup keyin eşeledi. Temperatura 16'den 29 Celsius gradus kuşa. Turpan'da hava bulut bulup keyin eşeledi. Temperatura 28'den 39 Celsius gradus kuşa. Kordu'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıldı. Temperatura 20'den 35 Celsius gradus kuşa. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 18'den 34 Celsius gradus kuşa. Atış'ta hava bulutluk bulup, keyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 17'den 33 Celsius gradus kuşa. Kaşkar'da hava bulutluk bulup, keyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 18'den 34 Celsius gradus kuşa. Xotan'da hava uçuk, temperatura 20'den 30 Celsius gradus kuşa. Ürümçi'de hava bulut bulup keyin eşeledi. Temperatura 22'den 32 Celsius gradus kuşu boludu. 3 bal şamal çıkıdı. Hürmetlik radyo anlıkçıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansının kanun sizge hemrah programımız boyunca anlatış bəduk. Tehimi köp məzmullani slushiting terminalini çürüp anlısanla boludu. Yaqtırıp anlığının lağı rahmet.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Hürmetli radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlatıcılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Münbet Pırak programısını alışanlarına karşı alımız. Mən Pərhat Ömer.
1: Mən Aygüzel Bekri.
0: Bu kıtımkı programımızda tüvendiki mezmunlarda alış birimiz.
1: Güllü Novatkan yezi kenetlerine nazarı sahibimizde Atış şehrinin Katayılık yezi sayı kenti Qoğun təcrübe etizi arqılıq kirimini aşırış yolu üstüde izdendi. Qolcı nahiyasida qızıl örük alqışqa erişib, Şinjan sırtida yuqori darajalik setilish yo'liga kirdi degan mazmunlarni diqqatingizga sunamiz.
0: Qaltis beish mahirlari sayfimizda Burultoqay nahiyalik yuqurma taratqu markazining mudiri Li Shengyue bevosita ko'rsatish orqali yezi kentlarini jonlantirdi degan mazmun diqqatingizga bo'ladi.
1: Yezi igiliki yeza dehqonlarga aloqador uchurlar sayfimizda Qarqash nahiyasi Shindong 60-chi numarliq kuzgi bug'doy yuqori hosilliq ulgi etizining Mo 5-chi hosili 704.2 kg'ga 7 qatorliq uchurlarni anglatamiz.
0: Radio anglovchilar. Programmamiz Shinjan Radio Televiziya Stansining yangi taratqu slushiting obunchilar terminalda mas qadamda anglatildi hamda har vaqt qaytirib olinadi bo'ladi. Әмді дейқтіңіла программымыздың тәпсілі мәзмолыры да болсын.
2: Гүлліні ватқан езік әнтләгі нәзәр.

0: Radyo anıgıçıla. Bugünkü gülün vatkan yez kentlerge nazarı seyipimizde Altışehir'nin kataylık yezisi Say kentteki berip köpçülükke koğun tecrübe etizini ekskursiya kıldırmız. Altınç ayda illik şamal yüzün sipap ütetti. Altışehir'e kataylık yezisi Say kentinin etizlerde Altınç ayda illik şamal yüzün sipap ütetti. Altışehir'e kataylık yezisi Say kentinin etizlerde ayatı küç urgut duratti. Yakında Say kentinin koğun tecrübe etizliği kirginimizde tutaş ketken koğulluk yeşillik pürgengen bulup, koğun pilekleri yeyilip yuburmakları yap yeşil hem büyük baraksan üsken idi. Tuluk pişkan koğullar pilek arısı yuşurungan bulup, üst ehvali kişini kuşal kılattı. Bunun için tulup taşkan mol usul ümidi namayan bulup, yaz küllerdeki yezken etizliği hayatı küç koşkan idi. Say kentinin koğun tecrübe etizinin aldıngı mezgilde küçük engme parnik teyirikçilik endisi kullanılıp mayıs yetiştirildi. Mayıs perviş kılındı, temperaturanın mokum örülçüge ergeşip, hazır parnik yopukunun hemiz elvetilip, koğun mayısları üstü uçuk caydı tabi üsüp, tomuz yazdaki üsüş ritmiga layıklaştırıldı.
1: Kesitlerini terakki kıldırış üçün izdiniş bir kadem aldıdı minişi kerek. İlgirki kent ahallarının tarqaq terikçilik kılış, sort kalaymıqan buluş, tekniksi arqıdı kılış, paydısı muqim bolmaslıktak terikçilik cahitki müşkül ahvalını hal kılış üçün Say kent ahallar komiteti en-envi terikçilik tepekkürüdün təşebbüskarlıq bilen halkıp, qarğularca şamalga əgişip kent külende terikçilikni kengaytmay, aval sınaq kılış, andın kengaytış, Kırım'ni muqim aşırıştın ibaret terakkiyat pikiri yolunu muqim sakladı. Kent şeraitki karab iş görüp, yer baylıqını callandırıp, 15 mu ölçemleşken qoğun tecrübe etizini köngül koyup berba kılıp, məxsus əla süpətlik qoğun ırkını sanak kılıp teriş, seliştiriş, tallap yetiştiriş ki işletip, haqiqi etiz sınıqıdın paydalanıp, öz kentinin su, tüpürkığa ən mas kilidigan, kirimni aşırışqa ən türütkü buladigan xas meyvi kəsbi yolini toğrı tapdi.
0: Adetki terikçilik etizgi oxşumaydığını bu qoğun təcrübe etizi kentin kəsb təcrübe

0: Bir en az sipetlik su, toprak baylıkı, yıl boyu yeterlik gün nuru hem de meyvelik daraklarının öz çıkı maskeleden kilimat çarayıtının paydası da bu yerdeki kızıl örüknün süpte alaydı yakışı. Meyve eti yumuşak, tatlılık derecesi yukarı, termi koyuk, puraklık bulup kalmayı yine meyve ravruz şekilde kirgen tekşi, rengi uçuk, kıpkızıl. Umumi süptini yakışı bulup, roşan hem özgüç süpet özelliklerini şekillendirgen değişik buludu. Дәл мұшы алайды сүпәркі тайынып, ғолжын айысының қызыл өркі Шинжан сұртырки базарларды яқшы образ вә инабәтке ерішіп, кән ұстымалшылар вә әрқайсы жайлардығы сетвелі соғдығарларының яқ тұрышығы ерішті.
1: Доңмазар базары Доңмазар кәнтінің кәт ағалысы Майян мен мұндақтыры. Біздің бұл терікчілік базымыз 100 модын ашыды. Езі игілік мәсулатлары асаслықы Бейджинға, Шанхай қатарлық жанубдіке чоң шәәрлерге сетіліду. Шинжан сұртыдіке юқри дәрежілік мал мәнбәсігі тәвә бұлып, иқтисади үнімі наайт көрінәрлік. Әр мо ердін қылындыған пайда 5000 юэндін 6000 юэнге етіду.
0: Yakınki yıllardan bu yana Doğmazar Bazarı öz cayının baylık özelliklerini zeyt çördü. Del cayda tedbir yürgüzüp yezgili kesip kurulmasını sicil el alaştırıp, yokur önümlük özgeçe bağ ormançılık kesipini külemleştirip terakki kıldırışka kaddi tevrenmeyi türütkü bulup, türü mol önümü gevdilik bolgan köp kıl bağ ormançılık tiyarıkçılık sistemisini bütün küç bilen berpa kılıp, kesip külümünü zora yetiş bilen bile yana amının kırımını aşırışkı türütkü buluştu, yadrolu nişan kılıp, yerlik emge küçleri üçün aldıda işgı oruluşu süpüsü verpa kalıp amni kesip terakiyatıdın paydadın ortak bahriliş imkaniyetliği iyi kaldı. Doğmazar Bazarlık Partiya Komiteyi'nin azası Birlik Sepheyiti İlhamcan Ahmet Mundak dedi. Doğmazar Bazarı özgeçi bağvencilik kesipini zor güç bilen terakki kıldırdı. Hazır örük, alma, malina, üzüm katarlık cemi 1800 mu iqtisadi orman var. Hazır örükler arka arkadan piş bazarı silindi. Doğmazar Bazarlık Partiya Komiteti hükümet teşebbüskarlığı ile uduluşup, setiş yollarını kengaytip, meyvelerinin Şinjan sırtırki bazarlarla setilişine güç koştu.

0: 007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
5: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
6: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
4: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
6: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
4: Ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
5: Dikkat kıl.
4: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
5: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip bir mançılığın bəksizliklerini paydağı koyuşunuz mu mümkün?
4: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
5: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyi desiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

0: Altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anıqçılar. Burun Tokay nayısıda mundaq bir mudırba. O nurgun dem iliş güllerden vazgeçip tilka miranı mecburi etiz başlarına toğırladı. Bir yarım yıl vaqtıla o iş haqqı almaydıgan dehqanlarga yardım beriş bo'yicha ommaviy manfaat bevosita ko'rsatish orqali 55 000 zakaz yezigili qo'shimcha mahsulotlarni yurtidan elib chiqib, yangi davr taratqu xodimlarining eng qaynoq asl maqsadini zimmasiga oldi. U dal Burul Tokay noyilik yug'urma taratqu markazining mudiri Li Shengyu. Bugünkü qaltıs beyiş mahirleri seyipimizi köpçilikke Li Shengyu'nun bivasit körüstüş arkalık yez kentini canlandırgalık hikayesini sözləp birimiz.
2: Bivasit körüstüşte Li Shengyu, ət Shengyu yeni taratqı numarada addi til, həqiqi görünüşlər arkalık bütün memleketki tordaşlarga Burul Tokay nahiyasının özgece yezi ilgilik məsulatlarını tonuşturdi. O bivasit körüstüşte mundaqdırdı. Altay konuqi şimali kənglik 45 градустын ибарат алтын бәлбағның табиғи соғысы. Мұзлық қар сүй білән соғырылғанда, кечі білән күндіздің температура пәрқи, озықлық толықлап, әр бір тал қонақны кәхрібағы оқшашталлық қылыды. Дүмләп пүшірғандың кейін, алтын рәңді парқырайды. Юмшақ, епшқақ, татлық болып, еніп тішілі сала ағзығы чықыды. Күндізі о іш орнада чен тұрдыған таратқу қадымы. İşten çıkandan keyin o qızğınlığı urğup turadigan ommaviy manfaat boyicha dehqonlarga yordam beradigan riyosatchi. Shu joyning ala sifatlik yezigilik mahsulotlarining setilish yo'li ravon bo'lmaslikdek qiyin masala oldida Li Shengyu yurtiga yordam berish mas'uliyatini tashabbuskorlik bilan zimmiga oldi. U tordan qandoq foydalanib, rayon to'siqini buzib tashlashni qayta-qayta tadqiq qilib, kaskin holda shaxsiy hisobot nomerining tipini ommaviy manfaat bo'yicha dehqonlarga yordam berish supisiga o'zgartirib, iqin miqdorini yurtining alohida mahsulotlarining raqamlik ko'rigiga aylantirdi. Shu joydagi kava, qonoq, do'gan qatorli xos yezigilik mahsulotlarini butun mamlakatdagi tordoshlarga tavsiya qildi. Li Shengyu mundaq dedi. Mening bevosita ko'rsatish uyimdagi odam soni 20 necha odamdan biroqla uchqandak ilgirlab 200 necha odamga yetdi. Kavining setilish yo'llarimi uzilmay yaxshilandi. Zakaz bir xonalik sondan toki 100 xonalik, 1000 xonalik, 10 000 xonalik songich setildi.
1: Mas'ulot tanlash sanashdan tushundirish setishdan keyingi mulozimatgacha Li Shengyu butun jarayonda o'z qo'l silib ishlab yurtining oloyli mahsulotlarini tonishtiruvchi bo'lib qolmay, texmo muhim sifat jihatiga o'tkal egiluvchi bo'ldi. Hozirgacha u dam olish vaqtidan foydalanib dehqonlarga yordam berish bo'yicha 200 maydondan ortiq ommaviy manfaat bevosita ko'rsatishni qanot yoydirib, 20 necha turlik a'lo sifatlik ezgilik mahsulotini muvaffaqiyatli holda butun mamlakatning har qaysi joylariga yetib, bevosita iqtisodiy unumni 1 million yuandan oshirib, yaqin miqdor orqali yurtdoshlarning haqiqiy nafga erishtirdi. Onun qarşısında bu faqat bir kommunistik partiya a'zosi, bir taratqu xodimining bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyati edi. Li Shengyu mundaq dedi. 8 saat sirtida uda bevosita ko'rsatish haqiqatan jafolik. Lekin yaxshi yezigilik mahsulotlarini tavsiya qilib dehqonlarga ko'proq narsa yetib berib, bakmi xushal bo'ldim.
2: Bevosita ko'rsatib mol sotishdan boshqa Li Shengyu yana supa nomeri orqali 100 dan ortiq qisqa sin e'lon qilib, Burul Tokay nayhasining ko'l va tog'larining go'zal manzirasi, xalq urup odati va sahro hikoyalarini butun ko'rinishlik namoyon qildi. O yeni taratqu arqalıq yezi kənətlərini gülləndirişke hayati küç qoşdı çantırıb, yezi igilik məsulatlarının tordu setiliş yollarını eçipli qalmay, teximi muhimi, kamera tila arqalıq, şu jayının dehqancılıq, çarucılıq bilən mədəniyyət sayahat baylıqının yuğurma tərəqiyyatının callıq yögümü rəsimini bivastə namayan qılıb, ekran aldıdiki körülmənlərgə kəsiblər gülləngən, ekologiyası güzəl, adımiyyəti sap bolğan Burul Tokayının yeni qiyabitini kürsətdi. Li Shengyu mundaq bildirdi. Bunundan keyin dehqonlarga yordam berishdan iborat bu ishni qilishda davomlik ching turman. Yangi taratqu supisidan yaxshi foydalanib, yurtimiz uchun sijil mulozamat qilib, amaliy harakatim orqali mas'uliyatni zimmiga olishni amaliyotda ko'rsataman.
1: Yug'urma tarqitishdan ommaviy manfaat bevoz ko'rsatishigacha Li Shengyu ekran oldidagi iqim miqdori bilan to'xtab qolmay, balki supining afzalligini e'tiz boshlaridagi amaliy unumga aylantirdi. O yurtuğu bolğan çoğunqur muhabbetini köp qetimliq əstaydılıq bilan bevasit körsütüşkə ammi bab qısqı sınğa aylandırdı. O Shengyu nam bilan yeni dəvirdiki yuğurmu taratqı kişilerinin dəvrini xatırlapliq qalmayı teximi muhimi bir ekran arqılıq yurtaşlarının beş arzusun həqiqi işqa aşıralaydı qallaqqını ispat

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarıqı yıqın, öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmağana güllükke teximi çoğ, yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özürü uçturulüdü.
1: Sağlamlık görsetmesi kumani paraşlarınızı tüketildi.
2: İşki uğrunlaştırış mülazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı göreleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ba.
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
5: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günübkü bilerli setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geyirçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarıdan Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

0: Hazır Bingtuan'da küzgü buğday arka arkadan pişti. Cenıptın şimalı karab orulup o sol yığvelinçki başladı. Bir payan itizlarda buğday başakları dolkullap maşıllar gürül dedi. Bingtuan 3. şi Tumşuk şehri 51. tüvendeki tutaş ketken buğdaylıkta hem yer altın rengi kirgen bulup buğday başakları dallık idi. Çoğun tipteki kombayını toktumayı meşgulat kılıp oruç, dan, ayrış, açlık düşürüş bir yoldalı tamamlığını vatattı. 51. tüven 3. liyendeki tarihçi Tahir Yusuf mundak dedi. Maşını bilen iş kılışına ait kolaylıkken 90 mu yerdeki buğdayın işki 3 saatli yığıp olduk.
1: 51. tüvenin közgü buğdayı terilgü kölümü 43.000 mu bulup, şujay asaslıqı yukarı usulluq, muqim usulluq, şorgı cidamlıq Şindun 59. numarını asas kıldı. Bütün tüvende buğdayının oturuca mu 5 usulü 520 kilogramda muqimlaştı. 51. tüven yazı iyilikki ve ormancılık, otlaq merkezinin hizmetçisi Ahat İmincan mundaq tınıştırdı.
0: Yezgilik teknikleri okşaş bulmağın yerdeki buğdayının piş derisik asasen oruç planını dälce ayı tüzüp çıktı. Hazır kadar yazlık yığımga ışık salgan kombayın 35 bulup 6 ayının ahırgı çemmesini yığıp buluş mölçerlendi. Kengi kademde 10 mu mu yerge aptal peresini eğinizgı teriş, 23 mu mu yerge uruqluk konakını eğinizgı terişini planlı doğ. Nöbette, Bingtuan 5. şi Şuanxı şehirdeki 78 mu mu yerdeki küzgü buğday oruluşku başladı. Şi Tuan Lian 3 derecelik yezgilik maşin üsküllerine tanışıp sepleştini, modettin burun bir tutaş pilallap, kayısı bileklinin pişse şu bileklinin buğdayını oruçunu işe aşırıp, buğdayını ambarga tuluk kürgüzüşke hakiki kapalatlı kıldı.
1: Bingtuan 1. şi Aral şehirde 440 mu mu yerdeki küzgü buğdayını oruç arka arkadan başlandı. Her kaysi setiviliş karxanaları setiviliş kapalıtını bütün küş bilen yakşı işlep, açlıkını satkan aman pulni kolgu ilişka hakiki kapalıtlık kıldı.
0: Yakında Şincan Yezgilik Peller Akademiyası'nın başlamçılıkta Şihanzı Daşı, Şincan Yezgilik Daşı, Tarım Daşı Katarlı Köplügen Ali Mektep hem Yezgilik sahasındaki mutakasiler birleşip, meksus tekşürüp ötküzveliş mutakasiler grubu teşkilip, Karkaş Nayesi Şindon 60. numaralı Küzgü Boğday Yukarı Usulluk, Ülgü Etiz'in Etiz Usulunu tekşürüp ötküzveliş hizmetini kanat yaydırdı. Emili ölçengen mobiş hosoli 704,2 kilogramı yetken bulup, yokur hosol eliş boçi berpa kılış netice önümü körnerlik buldu.
1: Bu kitim tekşürüp ötküzü bilingan yokur hosolluk ülge etizi Karkaş Nahiyasının yeni yer yesi Bıxlıq kentigi caylaşkan. Ülge körüstüp teriş umumi kölümü 200 mo bulup, asaslıq umumlaştırılgan sortları Şindon 60. numarlıq küzgü buğday. Ülge etizi de 12,5 cm kuru arlıqı boyunca maşında kurulup teriş endisi kullanılıp, soğuruş bilen oğutlaş birik gevdileştirilgen yukarı ünümlük su tecep temetip soğuruş östürüş ilgar teknikisi yürüşleştirilip, bütün ceryallık ilmi ölçemleşken etiz pervişi kanat yaydırılıp, buğdaydan yukarı husul, muqim husul ilişka pıhta asas silindi.
0: Bu kadim kovusulun ölçeşti yezgilikki yez ministerliğinin memleket buçu açlıktan yukarı olsul iliş buçu berpaklış olsulun ölçeş tekşürüp ötküzveliş çaresi sınak tarihkisi de yolu koyulgan. Diki ölçemlik icra kılıçtın katık paydalanan bulup mutakasiler grupsi ülgü etizdin 3,18 mu tutaş ketken etizni ihtiyarı tallap nek meydanda emli yığveliş olsulun ölçeşini kanat yaydırdı. Osolunu ölçeş ceryanda hizmetçi kadımlar ihtiyari evrişki elip arlaşmalarını çıkırıp itiş, kesbi esvaplar bilen su terkibini tekşürüp ölçeş, nek meydanda iyi gırılığını ölçep hesaplaş katarlık ölçemleşken tertipler arkalık, türlük sınak, sallık malumatlarını delce aydı topladı. Tekşürüp ölçeş arkalık, buğdayının arlaşma maddi nispeti 3,57%. Deninin su terkip nispeti 12,56% bulup, açlık işlep çıkış ölçümdeki su terkibi 13%'ki birleştirip sundurup hesaplap toğırılgan da, en ahırda ülge etizin emeli yığvilinğa mobeş usulü 704,2 kilogramı yetkerlik tekşürüp bekitildi.
1: Bu ülke etizini Şinjan Yezigilik Pallar Akademiyası Ziraat Tadqiqat Orni, Qarqaş Yezigilik Tecrübe Bazısı bilen Xotan Vilayetlik Yezigilik Teknikisini Umumlaştırış Merkezi birleşip berpa kılgan bulup, terişten yığı vilişkici bulgan bütün ceryanda ız koğlap texniki mulazimeti kılındı.
0: Yezi kentlerini güllendiriş ixtisaslıklar asasını puxtlaş üçün Aksu Seri 2026 yıllık yukur sapalık dekalarını yetiştiriş hizmetini pahalı kanat yaydırdı. Bu yıl yığından köpeytilgen yezigilik maşınları meşgulatı ve bihaterlik terbiyesi meksus terbiyeleş kursi yıkındı içilip, nezriye bilen emliyatının birleştiriş şekli arkalı kursatlarının yezigilik maşınlarının bihater meşgulat kılıç maharetinin pişik ilgilişliği yardım verdi.
1: Yakında Aksu şehrinin arkaisi yez bazarlardan kelgen 31 kursant bu kitimki meksus terbiyeleşke merkezlik katnaştı. Terbiyeleş kursi dehkancılıkların boş vaxtıdan paydalanıp 18 yaştan 60 yaşkıcı bulgan, yezi iglik maşilleri meşgulatı, yezi iglik maşillerini remont kılış, hem dehkancılık ziraatlarını teriş, yığıviliş bilen şoğullandıgan ya ki şoğullanış oyu barı dehkan çarvıçılarga yüzlengen bulup, yezi iglik maşilleri meşgulat seviyesini hakiki östürüş maksat kılıngan.
0: Bu kıdımkı terbiyeleşti ders kanı ders ütüş emili meşgulat meşgiyi kürek kılıp ögünüş birleştirilgen bir gevleştirilgen oktuş en diz kolu nilip emili can maharetin noktuluk küçeytildi. Terbiyeleş mezmuni etiz işlep çıkırış emiliyeti zic yakınlaşkan bulup yezgilik maşınlarına ait bir hatarlık kanun nizamları mekanikalık prinsip yanıçı yezgilik maşınların meşgulatı künlük asıraş karşılığını retik turguzup tekşürüş hem hadislerin ciddi takabül turup bir taraf kılış katarlık emeli kolunulduğun dersliklerini öz içik aldı.
1: Cinçen şopurluk mektibinin terneri Ayzöhre Nurek tonuşturup mundaktırı. Yukarı sapalıq dehqanlarını yetiştirişki qarda, biz asaslıqi nazariya bilimleri oqtışı, maşini bihatarlıki və asraş. Meydanda heydaş mahareti, etiz meşgulatı mahareti hem de yolda heydaş mahareti qatarlıq oqtış bileklerini bərpa qılıp, kursatlarının bihatar heydaş iqtidarını her tərəplimi östürdük.
0: Qumbaş yetsizlik dehqan Sıq Mehmet mundaq dedi. Mən nəzəriyyə dərsi və traktor əməli məşğulatını öyrəndim. Bunun dinkin yer diriş maşinayı da çox qulaylaşdı. Şinjan yezgilik radio televiziya məktəbi Aqsu şəhərlik şöbə məktəbinin qadri Van Yü mundaq bildirdi. Bu qıtım tərbiyələşdən yadroluq məqsədi dehqan ailələrinin bihatar məşğulat yığını özdürüb, məşğulat tərtibini qılıplaşdırış, bu arqılıq bihatarlıq xəlb xətərini ünlük tüvəlitib, yezgilik işləb çıxırış ünümünü özdürüş bulub, dərslik dehqan ailələrinin kəmtikliklərini qaratını qaldı tuluqlidi.
1: Bu yıldan bu yan Aksu şehri işki kararı yukarı sapalıq dehqanlarını yetiştiriş kursu içip, cəmi 180'den artıq kursatını tərbiyəlidi. Tərbiyələş məzmuni, yani yukarı ölçəmlik etizlarını pərviş qiliş. Köp qozlaydıgan qoyni yukarı ünümlük beqiş qatarlıq şu cayının yezi iyilik tərəqiyyat ihtiyacı maskeledigan əməli qolundildigan dərslərini öz içik aldı.
0: Hürmetlik radyo anıqçılığına vatıqlanla Mumbet Tıprak programımız hem de Abdülayrımızın 16 şehrinin kəlgüsü 24 saatlik avaraydın məlumatı anıttımız. Ürümçü dava bulut bulup keyin eçildi o temperatura 22 Celsius gradustun 32 Celsius gradus kıca. Altayda azraq yanbur yığıp keyin hava eçildi o temperatura 17 Celsius gradustun 30 Celsius gradus kıca. Çöçekte azraq yanbur yığıp keyin hava eçildi o temperatura 18 Celsius gradustun 34 Celsius gradus kıca. Olcu dava uçuk bulup keyin bulutlundu o temperatura 19 Celsius gradustun 35 Celsius gradus kıca. Bortala dava bulutluk, temperatura 21 Celsius gradustun 34 Celsius gradusqıca. Qarmaydı azraq yağmur yığıb keyin hava eçildi, temperatura 23 Celsius gradustun 35 Celsius gradusqıca. Köytün dava uçuq bulub keyin bulutlundu, temperatura 20 Celsius gradustun 35 Celsius gradusqıca. Şixanızda azraq yağmur yığıb keyin hava eçildi, temperatura 20 Celsius gradustun 34 Celsius gradusqıca. Sancıda hava bulutluk bulub keyin hava eçildi, temperatura 21 Celsius gradustun 35 Celsius gradusqıca. Qomulda hava bulutluq bulub keyin eçildi, temperatura 16 Celsius gradustun 29 Celsius gradusqıca. Turpanda hava bulutluq bulub keyin eçildi, temperatura 28 Celsius gradustun 39 Celsius gradusqıca. Korulda hava uçuq bulub keyin bulutlundu, temperatura 20 Celsius gradustun 35 Celsius gradusqıca. Aksu'da hava bulutluk. Temperatura 18 Celsius gradustan 34 Celsius gradusca. Altışta hava bulutluk bulup kiin azrak yağmur yağdı. Temperatura 17 Celsius gradustan 33 Celsius gradusca. Kaşkada hava bulutluk bulup kiin azrak yağmur yağdı. Temperatura 18 Celsius gradustan 34 Celsius gradusca. Xotanda hava uçuk. Temperatura 20 Celsius gradustan 30 Celsius gradusca. Ürümçide hava bulutluk bulup kiin eçil oldu. Temperatura 22 Celsius gradustan 32 Celsius gradusca buludu.

0: Hürmetlik radio anlıqçılar. Bugün 2026 yılı 6. ayının 26. günü, Cüme. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Mən Gülbəkrəm Muhtar. Bu qitimki haberlerimizin asası məzmuni tüvendikçe. Başucu Xi Jinping'nin Shandong ülkesinin Dezhou şehirde hizmet teşürgende kılgan mühim sözü ve yol yorgi, kadrlar ve ammini hakiki tutup emeli işlep, kelgüsüge yüzdünçki ilhamlandırdı. Li Chang, Bengal zonlisi tarih bilen söhbet ötküzdi. 14. nöbetlik memleketli halı kurulduğu daimi komiteti, 69. kitimlik komitet başlıkları yığını açtı. Jaulaji yığınğı riyasetçilik kıldı. Jaulaji Kambodja Xalq Partiyasining raisi, Kengash Palatasining raisi Xongsin bilan ko'rishdi. Deng Xuexiang 9-chi navbatlik Jungo Asiya Yevropa ko'rgazmasining boshlanish marosimiga qatnashdi hamda ko'rgazmaga qatnashgan chet ellik siyosiy arboblar bilan ko'rishdi. Yuqori sifatli taraqqiyot davomida xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilash temasidagi vaziyat siyosat to'g'risidagi yurishlik doklat yig'inining 2-chi maydon doklat yig'ini Beijingda o'tkazildi. Iran Paris qoltiqi dengiz bo'g'izini boshqarish idorasi uqturish chiqarib, Hormuz bo'g'izidan o'tadigan barliq paroxotlar belgilangan liniya va tartib bo'yicha yurishi kerak dedi. Endi diqqatingizga programmamizning tafsili mazmunlari bo'lsin.
0: Stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping 6-cı ayının 24-cü günü Shandong ölkəsinin Dezhou şəhərində xidmət təşkirgəndə etiz başlarığı verib kənd partiya əzaları, amma mülazimət mərkəzi, kənd əhalilərinin öylərə girib partiyəlik kadrlar və amma bilən çoğqur fikir almaşdırıb yezgiligi, yezilərinin tərəqqiyatı və əsasi qatlam partiya quruluşu doğrusunda bir qatar mühim yol yoruqlarını bərdi. Şucaydaki kadrla ve amma monularını bildirdi. Başucu Xi Jinping'nin mühim sözü ve yol yorukunun royuğu emel kılıp, parti kuruluşunun yetekçilik rolünü yanımı cari kıldırıp, puhtu tedbirle arkalık türlü hizmetlerini yakşı işlep, açlık katarlık mühim yezgilik mesulatları bilen mukim temelleşke hakiki kapalet kılıp, yaşaşka, işleşke bab giledigan güzel yezi kent kuruluşunu şaraitka karab algısıl cetip, Tereşçallıkımız ve akıl parastımız arkalık tekimi güzel turmuş yaratımız. Yazlık terilgü mezgilide Shandong ülkesi Dezhou şehri Lingcheng rayonu Benlin bazarının Dongyuja kentideki etizlarda dekancılık işleri kaynap ketken idi. Başucu Xi Jinping 6. ayının 24. günü çüştün burun bu yerge kilip, etizi erik başlarığı berip su bilen oğutunu bir gevdileştiriş eslehelerini közden keçirdi. Etizlarga kirib açlıq teriş çoğun ailleri, yezgilik maşinleri meşgulatçıları, yezgilik teknikleri bilen səmimi fikir almaşdırdı. Başucu monularını təkidledi. Açlıq işləp çıxırışdaki türlük kolla siyasetlerini əməliyiləşdürüb, yezgilik işləp çıxırış vasitleri bilen təminleşke kapalat qılış, bahanı muqumlaşdırış hizmetini yaxşı işləp, ilğar, yarımlıq sort, texnika, cabduqlarını pahal kənaytib, Birlik məhsulat və ünümünü puxtı qədəm bilən östürüb, bütün yıldə açlıqdın molosolu ilişqə tərişiş gərək. Dongyuja kəntidiki dehqan Yüşuleynin 400 modun artıq terilgü yeri bə. Bu yıl buğdayının mobişi məhsulatı 1300 cəngi yətdi. Başucinin kilişi onu intayin hayacallandırdı. Yüşuley mındaq dedi. Şocaqda mən temitib suğuruş orunda idim. Başucu'nun kelgeldiğini körüp, intayin hayacallandım. Başucu yine etizlerimi kirip köydü. Keyinki kademde, men etraptaki puralani bu işini davamlıq teximi yakşı kılışı yetekleb, onlarga su bilen oğutni bir gevdileştirişinin məsulatını aşırışta alaydı ünümü barlıqını. Açlıqını yakşı terip, köp osulu alğılı, köp pul tapqılı bolduğallığını bildirmen. Dezhou şehri Lingcheng rayonu

0: Hörmətlik radio anıqıçılar, əmdi Dünyağı Nəzər proqramımızına başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətlik radio anıqıçılar, mən Gülbəkrəm Muxtar.
0: Bu yıl ximilik qurallarını çəkləş əhdinamisi küşki iqi bulğallığının 29 yıllığı. Yaponiyanın ximilik qurallarını cunguğu taşlap getişi, Yaponiya millet arızmının cunguğu tacavuz qılış uruşi məzgildi ötküzgən eğir cinayetlerinin biri. Şundaqla nəcə 10 yıl davamlaşqan, köp tərəpki təhdil selovatqan real bixətərlik yoşurun xəvpi. Əhdinamidiki bəlgülümgə asasən Yaponiya cunguğu taşlap getgən, qural yıraqlarını köydürüşdiki barlıq məsuliyetini üstü gelişi. Hem de 2007 yılından burun, Cungo'u taşlı bitilgen ximiyeli kurallarının hemisini köydürüş hizmetine tamamlaşı gerek. Japonya'nın taşlap getken kural yaraklarının zehirini tazlaşta baş tartıp olmaydıgan mesuliyeti var.
1: 3 gün devamlaşkan 7 devlet kuruyu başlıklar yığını yakında Fransiyanın Evi Anliban'da yapıldı. 7 devlet rehberleri birleşme akbarat ilan kılmadı. Xalqara vaziyette çoğunqır özgürüş buluvatkan arqı görünüşte 7 devlet koroyi başlıklar yığını allı kaçan devirden ayrılgan siyasi uyunğı ayınlıp kaldı.
0: Dünya Musafırlar günü yetip geliş aldı da, muhbir Sudan'nın şarkı cenubidiki Abay Oblastı'nın merkezi Damacin'nin cenubi şehir etrafıdaki Karamay Jigiviliş merkezi gibi erip, oruç malımançılığı sebebinin sergardan bulup getken 9000 kişinin bu yerdeki mendin artık adi çidirde kısılıp cephalık durmuş keçri otkallığını gördü. Tövendi deyiktiğinle programımızın tepsiliği mezmullardı bulsun.

Kıdırlık dostlar, programımızın devamlaştırımız. MD Köngül Aramınlağa Aman Bulun namlı nakçın təqdim etimiz.

Hürmetlik radyo hanımcılar. Şinjan radyo televiziya stansının sanat sahnesi programımızı bu hiç altış bayadık. Programımızı muhabbetki tolsun bu alem namlık nakş bilen ahırlaştırımız. Hem Allah'a bəxt, ahmet, salamet gər bulsun.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının tansaqlıqı zor baylıq proqramını alışınlan qarşı alımız. Mən Nariya Sachi Hamida Qayyum. Bu proqramımızı stansiyamız bilan Abdunum Raylıq Sahiyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Proqramımız

0: Yakında Turpan şehri 0 yaştan 18 yaşkıcı bolğan balılarının tuğumu yürek keseleni haksız bir mümür tekşürüş hizmetini umumiyüzlük başlam, balılarının sağlamlığını koğdaşını bözüş eğizi kılıp, bütün zancirlik davalaş mulazımı da arqılıq ösmürler balılarının sağlamlık mudafiye sepini müstehkemleri. Bu yıl Turpan şehri Ot yurtni balılar yürek sağlamlığını koğdaş kuruluşunu yolu koyup, balılar tuğumu yürek keselini bir mübir tekşürüş hizmetini yolu koyuş layihesini düzüp, teşebbüskarlık bilen bir mübir tekşürüş. Mektep yeslilerde merkezlik tekşürüş, seyyara bir mübir tekşürüş birleştirilgen usulunu kullanıp, 3 yıl vakit sarıp kılıp, bütün şehirdeki 170 min balını umumyüzlük haksız bir mübir tekşürüşünü işğa şürüşünü pilalladı. Rədki turğuzup, bir-bir tekşürüş, operasiya kılıp kutquzuş, davalaş, siyaret kılıp başkuruştan ibaret, üçni umum yüzlik kaplaşını işğa aşırıp, puhtan küşlik xalıq durmuşi tədbirleri arqılıq ösmürlər balılarının sağlam ösüp yetilişini qoğdırı. 6 ayının 12-ci günü gece Turpan şehri cəmi 6500-dən artıq balının tuğumu yürek kesilini bir-bir tekşürdü.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6-0 Pilos nusqisi torga çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hämra boludu.
2: Saat 8:20 Sılu Şütin Apitalının 6-0 Pilos nusqisi yeniñizdeki xabar hämrayıñız. Xanzu

0: Sağlık hareketleri.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sayfamızda aptap qaqlanğandan keyin teri qızıp ketidi. Nem üçün soğuk üstüne yüzge sürgende temperaturunu tez süratte töwelletkili boludu degen mazmun diqtinladı boludu. Bugün köpçilikke tavsiye qılıdğan Adli sağlamlık hareketi, aptapı kaklanğandan keyin tere ottak kızıp ketidu. Toluk kaymaklık sütine soğuk saklağandan keyin kırım paxtısı bilen kızıgan orunğa her kıtımda 5 minuttin çaplaş. Aptapı kaklanğandan keyin terinin temperaturası örlap, kan tomırla keneyip yalluq faktori koyup berlidu. Kalüstü tərkibedeki aksıl bilen yağ, koğdaş perdesi hasıl kılıp su tərkibini kuluplaydu. Tövən temperatura kan tomırlarını taraytıp, ısıqlıqtın saxmılınışını inikli tutu. Toluq kaymaqlıq sütünün önümü yağsızlandırılğan sütünkinin yaxşı. Çünkü yağ terini teximi yaxşı tinişlandırıdı. Məşğulat kılığanda muzlatılğan kalı sütü yaki soğuk saxlanğan kalı sütü bilen kırım paxtısı yaki dakini nəmdəb, kızarğan cayğı çaplap, her 2 minutta bir qetim kalı sütüge qaytıçılap, cəmi 5 minuttan 10 minutqıca çaplaş kerek. Çaplap olğandan keyin pakızı su bilen yenik yuyup, nəmlik saxlaş suyuqlığı sürsü boludu. Isıq süt işlətməslikke dikkat kılış, bək uzun çaplamaslıq kerek. Bugün aptapı kaklanğandan keyin yüzünüz almadak kızırıp kelse aloe yelimi sürtüşke aldırman. Aval soğuk sütünü sürken. Aşkan etki ciddi kutkuzuş buyumları aptapı kaklanğandan keyin yüz çaplığı bilen əslige keltürüştün mü bekrek əz qatıdı. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdiki Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat anladımız. Ürümçide hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 22-dən 32 selsiya gradus qıca. Altayda azraq yamğur yeğib keyin hava ecilidu, temperatura 17-dən 30 selsiya gradus qıca. Çöçekte azraq yamğur yeğib keyin hava ecilidu, temperatura 18-dən 34 selsiya gradus qıca. Qolcuda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 19'dan 35 Selsiya gradus qicha. Bortalada hava bulutluq. Temperatura 21'dan 34 Selsiya gradus qicha. Qaramayda azraq yağmur yig'ib, keyin hava ochiladi. Temperatura 23'dan 35 Selsiya gradus qicha. Kütünde hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 20'dan 35 Selsiya gradus qicha. Şehanzada azraq yağmur yeğib keyin hava ecilidu, temperatura 20'dan 34 Selsiya gradus qıca. Sancıda hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 21'dan 35 Selsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 16'dan 29 Selsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 28'dan 39 Selsiya gradus qıca. Korlada hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 20'dan 35 Selsiya gradus qicha. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 18'dan 34 Selsiya gradus qicha. Atışda hava bulutluq bo'lib, keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 17'dan 33 Selsiya gradus qicha. Qashqarda hava bulutluq bo'lib, keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 18'dan 34 Selsiya gradus qicha. Xotanda hava ochiq, temperatura 20'dan 30 Selsiya gradus qicha. Ürümçide hava bulutluq bo'lib, keyin ecilidu. Temperatura 22'dan 32 Selsiya gradus qicha. Hava rayidan ma'lumot anlattuq. Hürmetli radyo anlıqcılar yuqarıda, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə Slow Shitting abunucular terminalını çürüb anlasanla boludu.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلا سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mong dünyasına başlayıp barıcı, sənət səhnisi programımız yine siz için hizmetli buludu. Mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızın Ah Cinim Yaray namlıq nakşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız, qinemse Bahar Alğaysılar.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Raziya Zirdali.
1: Bu qitimqi programimizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Urumchi shahrining 2026 yillik oliy maktabni bitkizganlarning kasbiy jihatdan sinash haftaligi faoliyatini boshlaganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda Xibey Xinjiang navbatchi poyezdining Qashqari ko'p xil shakldagi birlashma transport maxsus poyezdining qatnaganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda kurash qilg'uchi eng go'zal ayol Xijaolungni tanishtiramiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratqı solution abonuçlar terminalıda mas qadamda anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılıb oludu.
0: Xinjiangdaki yeniliklar.
1: Tomuz mezgelide Manas Dövlet Soluk Yer Bağçısı'daki pesil kuşları bir pesil köpeği işini baştan geçirip, tur topunun kölümünde tarihteki yukarı yeni seviye yarattı. Nöbette Manas Dövlet Soluk Yer Bağçısı yadroluk rayonundaki yapyeşil komuşla şamaldı yelpünüp, tutaş ketken nilüper gülleri kaynı kaynıdan içilip, süzük köl yüzü de su dolguları mevcut urup durattı. Bu yerde karna, kök kotan, Aqqotan qatarlıq kuş çöcüləri tuxumunu yerib çıxıb, anısının ozuq berişigə təlmiri vatqan, yəni bir tərəbdə eyiqa toşqan aqqola anısıqa əgişib, su yüzü də ərkin üzüb yürgən, hayati küçük tolğan mənziri şəkillənən idi. Manas, Dövlət Suluq Yer Bağçısı Başqırış İdarısının başlıqı Canjian Kün muxbiri mündaq dedi. Hazır közetken ahvaldın karaganda bu kuş çöcüleri intayın sağlam. Biz süni haşelini imkan kadar azaytkandın sırt, çarlap tezgilleş davamında küşendisinin ulağı ziyan yetküzüşünün aldığını alemiz. Nöbette kuş çöcülerinin tomuz sıktın bir hatarı ötüşüge hakiki kapalet kılış üçün yakının dikkat kılıp atımız. Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısı dünya pəsil quşlarının 3-cü köçüş liniyası caylaşqan olub, pəsil quşlarının mühim qonalğısı və köpüyüş makani. Manas nahiyəsi yaqınqı yıllardan buyan suluq yerinin ekologiyasını qoğdaş və əsligi kəltürüş xizmətini sıcıl alğı sürüb, terilğudun suluq yerge qaytırış, otlaqdın suluq yerge qaytırış, kölçəkdın suluq yerge qaytırış qatarlıq tədbirlərinin qolunub, suluq yerinin ekologiya mühitini üzlüksiz yaxşılıdır. Canjian Kün ekologiya mühitinin sıcıl yaxşılınışının barğansırı köp pəsil quşlarını bu yerdən makallışıb, köpü işki cəlib qılğalıqını tanıştırıb mındaq dedi. Hazırqı statistiki əhvalıdın qarğanda suluq yer bağçımızda köpəygən kök qotan, aq qotan, qızıl tumşuqluq, Çümgek ördek, belikçi çayka, külüren yavu gaz katarlık pesil kuşlarının sani tarihteki en yukarı çeki yetip 30 mınga yıkıllaştı. Bu suluk yer bağıtısı muhitinin barğansırı yakşılını vatkalıkını eks ettirip biridu.
2: Yakında etvarlık belik türlerini öz aldığı köpeytiş kadimini teziltiş, Tudun Xaba Deryası belik türleri baylıqını toluqlaş ve eslige keltürüş boyuca köpeytip koyup beriş paaliti Sanji şehrinin Tudun Xaba Lou Zhuangzi su ambarda ütküzeldi. 67 mıntal Xinjiang yalan kalpuk belicini su ambarda koyup berildi. Xinjiang yalan kalpuk beliği soğuk su belik türüge tava bulup devlet tarpıdan 2. derecelik Abdunum rayon tarpıdan 1. derecelik qoğdıldıgan belik türü. Abdunum rayonluk Tudun Xaba Deryası Vadisi Suçılık Başkırış Merkezi Lou Zhuangzi su ambarda yalan kalpuk belikini süni köpeytiş punkti kurup kespi kollektifini kirgizip, süni köpeytişini kanat yaydırdı. 6 yıl izdiniş arqılıq, Şinjan yalan kalpuk beliğini süni köpeytişte ilgirleşini kolgı keltirdi. Şinjan, yığı Oster beliği pentechnik çeklik şirketinin tətqiqatçısı Jifeng mundaq dedi. Yılığa 300 mın tal etrapıda tuxum yığı valımız. Beli canlarının ayboluş nisbeti 40%'ın 50% kiçi bolu vatıdı. Bu yılki baylıq tekşürüştün qarğanda yukarı yıqında biz 2024 yılı ve 2025 yılı koyup bergen beli canla baykalgan. Yetilişi nahayette sağlamken. Onlar küçük bir asasi tür topi şekillendiripti. Su ambardın 30 kilometreden 50 kilometre gıcı bolgan dairdeki nurgun cayda küçük tipteki beliq türlerinin makallaşkalıqını baykaduk.
0: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qollurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua. Bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Ürümçi şehrinin 2026 yıllık Ali Mektep'ni pütküzgellerinin kespi cahitin sınaş heptiliki faaliyetini başlıqallıkı doğrusu da sözlep birimiz. Yakında Ürümçi şehrinin 2026 yıllık Ali Mektep'ni pütküzgellerini kespi cahitin sınaş heptiliki resmi başlandı. Faaliyet 11. ayının ahırıcı devamlaşıdı. Bütün bir yılda Ali Mektep'ni pütküzgellerden 1000 adam kıytımgı mülazimet kılış planlandı. İş orunda çökmüş şekilde emeli meşgulat kılış arkalık, okuş pütküzgellerinin kespi planı mucimel buluş, hizmet tecrübesi kemçil buluş meselesi hel kılınıdı.
1: Şincan Sfen Ali Teknikomi, Şincan Ma'arif Şöyeni'ni pütküzgen okuğucular yıkındı ötküzülgen, Tunci Meydan Kespi Cehettin Sınaş Heptiliki faaliyeti de Saybak Rayonluk Yaşla Ösmürle faaliyet merkezine gelip, Yesli okutukçuluk iş oranı hizmetini his kaldı.
0: Şincan Sfen Ali Teknikomi, Şincan Ma'arif Şöyeni'nin pul muamili mülazimeti ve başkuruş kespinin pütküzgen okuğucu Saniye Ocağın mundak dedi. Yesli okutukçuluk hizmetine nispeten intiliş ve kızıkış bolsumu, lekin ezelden kespi çonkur çöküp bakmağan edim. Kesp cehettin sınaş heptelike faaliyeti, kesp atlap ve almaştırış iktidarımını zor derecede östürdü. Şundakla bana okutukçuluk

Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb, bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hamımız özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: Tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatma evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögüme resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlatma evlat davamlaşıp Rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlat durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselivatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahibimizde Hıbi, Şincan, Növetçi, Poizi, Kaşkar, Köpkülü şekildeki Birleşme Transport Mahsus Poizi'nin katına kalıqını tanıştırımız. 6. ayının 20. günü çüştüm burun, güdük avazının yanırışıgı əgişip, Hıbi, Şincan, Növetçi, Poizi, Şıcacuan, Kaşkar, Köpkülü şekildeki Birleşme Transport Mahsus Poizi, Şıcacuan İxtisat Texniki Tərəqqət Rayuni, Yol Körük Mahsus Liniyasının yolu çıxdı. Bunun bilen Xıbi ölküsünün Şincan'ın Cənubi Şincan rayonuna bivasta katlaydıgan tömür yol aşa oburtu yolu resmi tutaştırıldı.
1: Tanıştırılışca bu liniyada Şıcacuan'ın mal yığılış tügini, Ürümçini rayonla boyuca tarqıtış merkezi kılgan eşya obrot toru berpa kılınıp, Xıbi bilen Şincan'dan ibaret iki cayını tutaştırıp, mulazmet kesbi boyuca Şincan'a yardan berdiğen isil tömür yol eşya obrot yolu bulup kalı diken.
0: Bu kıtım eçilgan Şıcacuan'dan Kaşkar'a katnaydıgan nöbetçi poizda tügün, tügün, yani tügün bir gavdilaştırılgan transport endisi kullanılıp, Ürümçi tügünüge tayinip mallarını Kaşkar'a bütün poiz boyuca toşuş işgı aşırılıp, ilgir ki Cenubi Şincan'ın mallarını Ürümçi'de almaştırış, taş yol arıqlık işkinci kıtım toşuştek en envi eşya obrut usulü üzül kesil özgertilip, Cenubi Şincan yönelişideki universal eşya obrut tenarhi ünümlük dövelitilip, bütün musafedeki toşuş vakti zor der Derecede kıskartılıp, Hıbi ölküsünün Cenubi Şincan rayonuna bivasta baradığan tömür yol nöbetçi poizi boşluğu toldurulup, Hıbi bilen Şincan'ın Cenub Şimal bütün rayonunu tutaştırılan mükemmel yük transport zinciri udullaştırıldı.
1: Hıbi, Şincan nöbetçi poizi Kaşkar'a uzartılıp, Hıbi, Şincan iki cayının kesip hemkarlığı, ıhtısat soda alakası üçün tihimi kolaylık kövürük, şundakla Şincan'ın nişanlık yerden beriş hizmetini puxta eşya obrot tırkı bilen təminledi.
0: Hıbi, Şincan nöbetçi poizi 2025 yılı 11. ayının 30. günü sınav tariqisinde katnağandan bu yan yürüyüş süpüti ve ünümü sicil östü. 2026 yılı 4. ayda Hıbi, Şincan nöbetçi poizi resmi halda memleketinin tömür yol yürüyüş haritesine kirgizülüp, mukum poiz kıtım sani, mukum liniye, mukum poiz katnaş işe aşırıldı. Hazır Hıbi Şincan nöbetçi poizi her haftada iki kıtım mukum toşuş kıtım sanını saklap her ayda otur hesaplan 8 kıtımdan 10 kıtımgıçı katnaydı. Bu kıtımki Kaşkar mahsus poizi tuncu kıtım katnagan künge kadar Hıbi Şincan nöbetçi poizi 49 kıtım katnadı. 5078 ölçemlik yük sandığı toş oldu.
2: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz, siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha, siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri, siz 56 millətinin ailisi, rəngdar büyük cunxua, Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlab bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar, bu sahipimizde küreş kılgıçı en güzel ayalı Hıcaulu'nu tanıştırımız. Hıcaulu'nun nam menfaatki berilmey, halk üçün emeli iş kıldı. Dadıl bösüş hasıl kılıp, dadıl sınak kılıp, Şincan'ı güllendirişke özünü beğişledi. Bu, Hıcaulu'nun bu tıprakı kaldırıp ketken en samimi muhabbeti.
1: Yezi pazar kadırdın kademi kadem Şincan'dan yezigilik meslatları pazarını içiş ve danlık marka kuruluşudaki başlamcı buluşkıca şahsiyetsiz, sap bulgan halıkçıl hissiyatı, boşaşmay köreş kıladığan emeli işleş stili bilen Hıcaulu'nun Şincan'ın medeniyet sayahat yoşurun küçünü urgutup, yezigilik meslatlarını işlep çıkırış, setiş yollarını kenaytıp, amının kırmını aşırıp bir işiği yerden verdi. O kıskığına hem kaynak hayatı arqılıq yeni dövrdeki xalq xizmetkarlarının əsli məqsədini və məsuliyyətçiliyini

0: izohladi.
1: 1979 yili Xo'ja o'g'lim Shinjongda chegara rayonga yordam berishga kelgan oilada tug'ilgan bo'lib, kichkidilla ota bovularining chegara rayonida yiltiz tortish, chegara rayonni gullantirishda o'zini beg'ishlash ruhiga varislik qilgan. Xizmatga qatnashgandan keyin egiz ham soquq, japoliq Mong'ul ko'ra chorvachilik rayonida u birinchi sapga cho'ng'ir cho'kish, ammoga samimiy mulozamat qilishda chiqib turdi. Tavallik rayondagi har bir kentda uning qadam izlari qoldi. Ammo aldiravotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarning hal qilgili bo'ladiganlarini darhol amaliylashtirdi. Hal qilish tas bo'lganlarga amal izdidi, yordam talab qildi. Bir yili qahrdan qishda qilin qor yig'ib yo'l to'silib qoldi. 40 necha kilometr yiroqlikdagi qishloqda bir qozoq yashangan kishi tuyuqsiz zukam bo'lib qolib, qizitmisi yonmadi. Xo'jaoğlu buningdan xabar topgandan keyin darhol yezilik doktorxonaning doktorlari bilan birlikda shivirg'anga qaramay 4 soatdan ortiq piyoda yo'l yurib, yashangan kishining uyiga berib, vaqtida davolab qutqizdi. Garchi shivirg'anda qor odamga aylanib qolgan bo'lsa-mu, lekin yashangan kishining xatardan qutulganligini ko'rib, Xo'jaoğlu'ning qalbi illiqlikka to'ldi.
0: Ammining manfaatida kichik ish yo'q. Bu Xo'jaoğlu boshdan oxir chang turib kelgan o'lcham. Asosiy qatlamda xizmat qilgan mezgilda u ammining arziyatlarini astoydil bir taraf qilib, siyosat jihatidan maslahat so'rgan har bir ishqa sabrchanlik bilan javob berib, ziddiyat mojarolarni tirishib hal qildi. U boshlamchilik bilan chorvachilik rayoni yo'li, kent darajalik davolash uyi qurib, chorvachilarning safarga chiqishi qiyin bo'lish, davolanishi qiyin bo'lish, kirimini oshirishi qiyin bo'lishdek qiyinchiliklarni hal qilib, ommaga yaqin bo'lgan. Xalq qalbini illatadigan har bir amaliy ish orqali har millat ommining e'tirof qilishiga erishdi.
1: Dodil bo'sish hosil qilish, dodil sinoq qilish, qiyin ahvollarni bo'sib o'tib yangilik yaratish, Xo'jaoğlu'ning yangilik yaratib mas'uliyatini ado qilishidagi roshan alohidlik. 2020 yili yuqum zarbisiga uchirganlikdan Mong'ul ko'ra noyasining gezi egilik mahsulotlari setilmay qoldi. Mariniyat sayat kasbi kasatlaşdı. Aynı çağda Mong'ul ko'ra nayasının muavin hakimlik vazifesini ötevatkan u teşebbüskarlık bilen mesuliyetini zimmesige elip, umumi menfaatdarlık boyca bivasti körüstüp setip, dikkallaga yardım verişini başlamçılık bilen sınav kıldı. U işini nül asastın başlap yeni taratkı ticareti ve mesulatlarını kengaytiş maharetini keç kündüz tatkik kılıp her günü seherde bivasti körüstüp setişte çıntırdı. Bivasti körüstüp setiş ahırlaşkan haman derhal kündülük hizmetlerge kirişip künüge otura hesap bilen 10 saatten artık hizmet kıldı. O bivasti körüstüp setişini etiz beşiğe köçürüp gelip, samimilik ve emeli menziri arkalık Mong'ul kürenin yakşı mesulatlarını tonuşturup, az azdın tecrübe toplap, puhtu kadem bilen ösüp yetildi.
0: Şu yıl kışta Xo'jaoğlu'nun kızıl yepinçe artıp, karlık dalıda aç çapdırgan kıskısın bütün torda kızıp getti. 600 milyon qitimdan ortiq qo'yilish miqdori tulpar yurti Mong'ul ko'rani ko'pchilikning nazar doirasiga kirgizdi. Olqishga erishishning orqasida odatdagi kishilarning tasavvur qilish qiyin bo'lgan tirishchanlik bor edi. To'rda olqishlangandan keyin u hukumat xizmatining tuvan chekida ching turib, asli maqsadni o'zgartmay polatda qoida tuzdi. Barliq bevosita ko'rsatib setishning butkul jarayoni ommaviy manfaatdorlikni asos qilish Soda taklifi qabul qilmaslik, bir tiyinmi shaxsiy manfaat olmaslik, haqiqiy turda tor iqim miqdorini xalqni beyitib, yeziklikni gullandirishdagi xalq turmush foydasiga aylantirish bo'ldi.
1: Keyingi xizmatlarda u Shinjongchi tam yezi egilik marka obrazini yaratishga tutish qilib, terish, pishiqlashdan ashyo obrti orqali setishqichi bo'lgan butun zanjirlik manbasini surishtirish sistemasini barpo qilib, qattiq sifat o'lchimi orqali Shinjong yezi egilik mahsulotlarining yaxshi nomini qo'g'di. Uning turtkisida Shinjongchi tamga butun Shinjongdagi necha yuz xil xos mahsulot to'planib, 10 chong mahsulot sepi shakllantirildi. Market təsir küçü, məmləkət boyca aldıngı qatarda muqum turup, cəmi 50 milyard yuandan aşqan setiş sonmasıqı türtke bulup, 20 mindan artıq amının yakın ətrafda işqi orılışıqı küç qoşdi. O yana başlamçılıq bilen 50 qetimdan artıq amevi mənfəətdarlıq boyca yardım biriş yöləşini qanat yaydırıp, cəmi 11 milyon 100 milyondan artıq pul və maddi boyum iyanı qılıp, şəxsiyyətsiz töp qoşuş arqılıq partiya əzalarının burçini əməldi körsətdi.
0: Çin, səmimi qalıp bilen uluqvar işlərgə atılınış, əməli işləb əsli məqsədini cülalandırış. 2026 yılı 1. ayda Xejiaolong yezigilik məhsulatlarını elektronluq soda arqılıq setiş faaliyetini süratke elivatqanda tuyuqsız addan yıqılıp düşüp alamdan ötdi. Gerçi onun hayatı dehqanlığa yardım beriş 1. sepide toxtap qalğan bolsumu, lekin əməli işləb qiyin məsələlərini həll qilish, əsli məqsəd arqılıq xalq qalbini elitiş ruhi texmi köp kişini u tamamlap bolalmagan işlarga atılınışqa ilhamlandırmaqda.
1: Bugünkü kündə Tianshan'nın cənubi şimalıda meyvelərinin xuş edi, həmmi yerini qapladı. Mədəniyyət sayahat gülləndi. Onun əməli işləş ruhi və xalqçıl hissiyatıqa məngü varısı qılınıdı. Qızıl yepinçi artıp, at çap durğan sima, Şincan'nın yuqırı süpətlik tərəqqiyatının dəvr cavab qəğizgə məngü nəqiş bolub uyuludu.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.
1: Hurmatli radio anglovchilar, endi Avtonom rayonimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havoraydim ma'lumot olatimiz. Ürümçide hava bulutlu bulup keyin echeladı. Temperatura 22'den 32 Celsius gradus kucha 3 bal şamal çıkıdı. Altay'da azraq yağmur yağıp keyin hava echeladı. Temperatura 17'den 30 Celsius gradus kucha. Çöçekte azraq yağmur yağıp keyin hava echeladı. Temperatura 18'den 34 Celsius gradus kucha. Gulcuda hava açık bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 19'ın 35 Celsius gradus kucha. Bortlada hava bulutluk. Temperatura 21'den 34 Celsius gradus kucha. Qaramayda azraq yağmur yağıp keyin hava echeladı. Temperatura 23'den 35 Celsius gradus kucha. Kütünde hava açık bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 20'den 35 Celsius gradus kucha. Şeyhanzide azraq yağmur yağıp keyin hava echeladı. Temperatura 20'den 34 Celsius gradus kucha. Sanjida hava bulutluk bulup keyin echeladı. Temperatura 21'den 35 Celsius gradus kucha. Qumulda hava bulutluk bulup keyin echeladı. Temperatura 16'den 29 Celsius gradus kucha. Turpanda hava bulutluk bulup keyin echeladı. Temperatura 28'den 39 Celsius gradus kucha. Korluda hava açık bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 20'den 35 Celsius gradus kucha. Aksu'da hava bulutluk. Temperatura 18'den 34 Celsius gradus kucha. Atış'ta hava bulutluk bulup keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 17'den 33 Celsius gradus kucha. Kaşkar'da hava bulutluk bulup keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 18'den 34 Celsius gradus kucha. Xotanda hava açık. Temperatura 20'den 30 Celsius gradus kucha. Ürümçide hava bulutluk bulup keyin echeladı. Temperatura 22'den 32 Celsius gradus kucha boladı. 3 bal şamal çıkıdı. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Minin Ailem programması boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idare kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızın alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı solution abonucular terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kaydı anlayıcılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmullah boyu içi anlayış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde Cungu Kanun Şunaslık Cemiyeti 3-1 faaliyetini teşkilleb kanat yaydırdı. Lapçuk Kadimi Şehri Harabisi Merniyet Yadikarlıklarını Kanun Yürgüzüş Boyca Koğdaş Bazisi Yopuk Eçip Kuruldu digen haberle diktanadı buludu. Dilo ve kanun sahipimizde yolcu poizda üstüdeki karavatka çıkış ceryanı da yıkılıp yarılansa, tömür yol tarmakları cevapkarlıkını üstüge alamdı diyen dilo misalını anlayısla. Ama üçün emeli şıkılıp biri sahipimizde Barköl Nayası Teptiş Mehkemesi bilen her tarafımı tüzeş merkezini birleştirip, kıyınçlıkını halkılıp, halk kalbini illeti diyen mezmun diktinladı buludu. Emde diktiğine bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tefsili mezmulları da bulsun.
1: Kanun haberleri.
2: Merkezi Komitet Siyasi Kanun Komiteti alakadar tarmaqla bilen birleşip kanat yaydırgan ziddiyet macralarını bir tekşürüp hal kılış məxsus hareketige pahalı katnışış üçün Cungu Kanun Şunaslık Cemiyeti 2026 yılı 6 aydın başlap Kanun Şunaslık Cemiyeti'nin asasi katlam mulazimet ponkit nuhtlarına tayinip ponkit nuhtlarını kalıplaştırış kuruluşunu mühim tutku kılışkı türkü bulup yerlik her dercilik Kanun Şunaslık Cemiyetlerinin ken azala ve Kanun Şunaslık kanun hizmetçilerini 3-1 faaliyetini pahalı kanat yaydırışkı teşkilleşi seferver kılışıga. Yani bir asasi katlam yezi bazar mulazimet ponkiti nuhtusu bilen ala kılışıp kırıp oruluşuş bir ziddiyet macrani muressa kılıp bir taraf kılıp tügütüş bir türlü kanunçılık teklifi faaliyetini tetki kılıp oturgu koyuşuga yetekçilik kıldı. İgelenişçe 3-1 faaliyetide Cungu Kanunşunaslık Cemiyeti'nin 890 milyon artık azası ve Kanunşunaslık kanun hizmetçisi asasi katlamga ama arsığı çonkur çöküp ziddiyet macralarını hel kılışkı pahalı katnışışka teşkillengen ve seferber kılıngan. Nahiyelik, yezlik her tarafımı tüzeş merkezini kalıplaştırış kuruluşu birleştirip azala ve kanunşunaslık kanun hizmetçilerini

0: yezi bazar, kent, mahalli mulazmet, ponkit nuqtlarga girelleşmiş şekilde orlaşışkı teşkilip, erz etip kelgen amma kanun boyunca talaş tarçını toxtışkı yiteklengen. Bıx karakterlik, yüzleniş karakterlik meselele, bulup mu öğleniş aile, koşulla münasebeti, emgek talaş tartışı, toktan macerası katarlık daim körülüdüğün, köp yüz birdüğün, kanunlu çetişlik meselelerini teşebbüskarlık ile retke turguzup tekşürüp çıkılgan yoşunun maceralığı karıta, mülazimet süpüsüge tayınıp, mutakaslarını tallap, hep hatarını bahalaydıken ve aldığını ilişki yitekçilik kılıdıken. Azala ve kanunşunaslık, kanun hizmetçilerini emeliyetke birleştirip, asasi katlanı idare kılış, ticaret suadı muhiti, ekologiye muhitini kogdaş, halk turmuşunu kapaletlendiriş katarlık sahaladaki gevdelik meselelerini çördep, tekşürüp tatki kılışını kanat yedirip, konkret meselele, ya ki tüzüm karakterlik kemtüklüklüge karıta, meslehet bir iş pikiri, tekşürüp tatki kılış doklati, nizam çıkırış teklifi, ya ki cemiyet ehvali, halk ehvali uçurularını yezişki ilhamlandırdıken. Tanıştırılışça her derecelik kanunşunaslık cemiyetleri ülke rayonunda bir tutaş pilallaş, şehir rayonunda tügün buluş, nahiye rayonunda asaslık can kılış, yezi rayonunda emelileştiriş, kent rayonunda uzartış hizmet pikir yolu boyunca umumiyizlik bolgan strolluk mulazmet torunu tedirici berpa kılıp, üç bir faaliyetini kanat yaydırışını yıllık noktuluk hizmet ve karalımla kün tertipigi kırgözüp, her tarafımı tüzeş merkezi bilen udulluşuş, birleşip hareketlenişini küçeytip, faaliyetinin ilgirleş ünümü ve ilgar tıplarını teşvik kılıp, kanunşunaslık cemiyetinin akılla ambarı ve vasitlik rolünü toluk cari kıldırıp, asasi katlanının ziddiyet maceralarının adını iliş tüvitişini kanunçılaştırış seviyesini üst türüşke küç koşuduyken.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
0: Yakında Kumul Tömür Yol Transport Sot Mahkemesi bilen Kumul Şehirlik Mariniyet Tenterbiye Radyo Televiziye ve Sayahat İdarisi Kumul Şehirde Lapçuk Kadimi Şehri Harabisi Mariniyet Yadikarlıklarını Kanun Yürgüzüş Boyca Kogdaş Bazısının Yopkını İç Murasimi Ötküzdü. 1957 yılı Avtonom Raylık Halk Hükümeti Lapçuk Kadimi Şehir Harabesini Avtonom Rayın Dereceli Kogdalıdığan Mariniyet Yadikarlıkları Ordu Katarı'ı kırgızdı. 2019 yılı 4. ayda Şincan Mariniyet Yadikarlıkları Arkeologiya Tetkikat Ordu, Kumul Şehirlik Mariniyet Yadikarlıkları İdarisi Lenzhou Daşı, Garbi Şimal Daşısı, Cungu Pella Akademiyası, Yıraktın Seziş Ordu Katarlıkla bilen hemkarlaşıp, Beyyanhı Deryası Ekin Rayonu'nu arkeologiyalik tekşürgende Lapçuk Kadimi Şehri etrafında Butxana, Skilat Katarlık kuruluş harabelerini yeniden baykıdı. Hem kadimi şehrinin garbi şimalıdın tan son devirdeki kabristallıklı baykıdı. Bulup mu tümcü ketim Kumul şehirde tipik otura tüzlenlik hen sulalısı uslubudaki yantu yat kuzulgan hıştın yasalgan kabri baykaldı. 2019 yılı 10. ayda Lapçuk Kadimi Şehri Goyen Terpidin memleket boyunca nuhtuluk kogdalıdığan Mariniyet Yadikarlıkı oranı kılıp tasdıklandı. İki taraf bu bazının yopukunu etişini pürset bilip, hemkarlık gelişimi imzalap, Mariniyet Yadikarlıklarını kogdaşını küçeytip, kanun yürgüzüş kapaleti mekanizmi berpa kılıdı. Kumul Tömür Yol Transport Sot Mahkemesi, Lapçuk Kadimi Şehri Harabesi, Mariniyet Yadikarlıklarını Kanun Yürgüzüş Boyca Kogdaş Bazısı da Kanun Yürgüzüş Mulazimeti Alakalışış Noktası Tesis Kıldı. Sot Mahkemesi, Sotçini Noktada Karellik Turuşka Evetip, Kanunun Meslehet Biriş, Maceralarını Muresse Kılış, Hev Hatardın Aldın Signal Biriş Katarlık Mulazimetle Bilen Teminlep, Mariniyet Yadikarlıkları Sahasıdaki Zidiyet Maceralarını Menbeden Tügütüşke Türtkü Boludu. Keyin Mariniyet Yadikarlıklarının Kogdaş Hizmetinin ihtiyacı asasen, rayonda alakadar noktala tedirci köpeytip tesis kılınıdı. İki taraf Mariniyet Yadikarlıklarını kanun yürgüzüş boyunca kogdaş birleşip hareketleniş mekanizmi orun top, oğrulaş, elip setiş, buzgun

0: Bunun körsetmesi bu için seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-7788. 400-993-7788. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC doğru. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, Burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoŋur yoki beğirang talqan. Tamisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetlap bedeni küçeytidi. Bel put telip ağrış, baş qiyış, kulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-7788. 400-993-7788.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızga hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: amma üçün əməli iş qılıb veriş.
1: Hürmetlik radio ağınlığı bu sahipimizde Barköl nahiyesi Teptiş Mahkemesi bilen her tarafımı tüzeş merkezini birleştirip kıyınçılıkını hel kılıp halk kalbini illetti degen mezmun diktanadı buludu. Yakında bir cinayi işler dilosudaki

0: Söz hareketimizde ülgü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcamı kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızı ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elab alaylı.
0: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcamı kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Bortla oblastlik Gun'en idarisi yaz keçisi amanlıq saqlaş boyca səyyarı çarlaş təkşürüş, təşviq qilish, adını iliş məxsus hərəkətini puxtı qanat yaydırdı digən məzmunda sözləb birimiz. Yəqinqin məzgildə Bortla Moğul Apnum oblastlik Gun'en orqini tezdin orullaşdırma qilib, bütün rayonda yaz keçisi amanlıq saqlaş boyca çarlaş təkşürüş, təşviq qilish, adını iliş məxsus hərəkətini başladı. Bütün oblastiki Gun'en sistemisi içki taşkı sakçı küçünü bir tutaş planlap, köp tarmakla birleşip hareketlenip, maslaşıp küçep, keçide amanlık saklaştaki gevdelik meseleyle, bir hatarlık boyunca yoşurun hep hatar hem amanın bir hatarlık boyunca aldığını iliş ihtiyacını çın közlep, çarlaş, aldığını iliş tezgilleş, yoşurun hepini tekşürüp inıklaş, bir hatarlık teşvikati katarlı hizmetlerini her tereflimi kanat yaydırdı. Her kaysi nahiye şehirlerinin rayon amallıkı alahilikigi birleştirip, Bortla Oblastlık Gun'en idarisi del cahide tedbir yürgüzüp, vakt bölükige rayonga ayırıp məxsus hareket orullaştırıp, aldığını iliş tezgilleş hizmeti de toluk kaplaş, ölük bulun kaldırmasını işğa aşırdı. Bortla şəhərlik Gun'en idarısının her qaysı saqçıxanları məvqəni şəhər rayonunun amanlıq başquruş ehtiyacı qoyub, mehmanxana, ailəvi mehmanxana, koçu boyudaki dükkan qatarlıq nuqtuluq sorulağı qarıta, toluq qaplıqan bixətərlik yoşurun xəvpini rədkə turğuzub təkşürüşünü qanat yaydırıb, ot öçürüş əsləhəleri, közütüş, tezgilləş üskünlərinin yürüşüş əhvalini inçkit təkşürüb, nəx meydanda türlük bixətərlik yoşurun xəvplərini tüzütüb, yoşurun xəvpinin qaytı baş kötürüşünün qatlıq aldını aldı. Qatnaş başquruş tarmaqları köp tarmaqlar bilan birleşip, soda çemberki meydanığı berip, tok sekili çopurları, yaşanğanlar topuğa qarata, qatnaş bixatarlıkı boyunca dəl cayda liksiya sözləşini qanat yaydırdı. Şunun bilan bile, avtomobil işkini tartıp, məxsus çarlap təkşürüşünü umumizlik başlap, kündizi daimlik rədki turğuzup təkşürüş, ketisi nuqtuluq çarlap təkşürüşünü birleştiriş şəklini qolunup, yol bölekleri, avtomobilla boyunca bixatarlık yoşurun xəvpini rədki turğuzup təkşürdü. Avtomobil işki kuluplanmıgan avtomobil ilgisige vaxtıda əskertip, avtomobil işçideki pul malını uğurlaş dilolarının yüz berişini mənbədin aldını aldı. Çegra Portun rayon orni əvzəllikigi taynıp, Alatav şəhərlik Gun'en idarisi diqqətini Çegra bixatarlıkını başquruş tezgilləşinin mühim nuqtısıgı mərkəzləşdirib, əvətiş, yetküzüş əşya oburdi. Yol qatnışı, ot öçürüş yoludun ibarət, üç çoğun açqışlıq sahəni çın közləb tüzəşini qanat yaydırdı. Xalq saqçıları tez yetküzüş tor nuqtılırgı çoğunqır çöküp, əvətiş yetküzüş sahəsindeki 300% tüzümünü əməliləşdirişke həydəkçilik qilib, çıqıra halkıgan, mən'i qılınğan boyumla obırtının qatlıq aldını aldı. Diqqətini çıqıra halkıgan yük toşuş avtomobilleri, xətərlik ximiyəvi boyumlarını toşuş avtomobillerigi mərkəzləşdirib, araq içib avtomobil həydəş, məst halətdə avtomobil həydəş, çektin, normalın aşırıp yük besiş qatarlıq, qatnaş qanunuğu xilap qilmişlani qatlıq təkşürdü. Ot öçürüş tarmaqları bilen birleşip, ot öçürüş yolunu məxsus tüzəşini qanat yaydırıp, hayat bixatarlıkı yolunu bütün küş bilen ravahlaştırıp, çıqıra portunun bixatarlık ötkilini çıngı saqladı. Mərinye sayat, naya rayoni xasqını çıngı közləb, Arşan nayelik Gun'en idarisi keçide, çarlaş aldını eliş bilen kanunu umumlaştırış təşviqatıdan ibaret koş yönelişlik hizmetki tən itibar bədi. Xalq saqçıları suluq yer bağıtısı, məktəblərə kirib, kanunçılıq təşviqat faaliyetini qanat yaydırıb, həm türtkilik sual cevap, təqlidi körünüş qatarlıq şəkillə arqılıq bixətərlikə dair kanun bilimlerini umumlaşdırdı. Keçidə avtomobil bilen çarlaş, piyada çarlash, birleşip çarlash aldını elişini birleştiriş endiyesini kolunup, ultrak rayon toktalgu, köngül eşiş soruları katarlık nuktuluk rayonlarını çın közlep, kanunu kılap türlük cinayi kılmışlarını katlık tekşürüp, merniyet sayat bazarının tekşi, mukum, tertiplik yürüyüşüge kapaletlik kıldı. Cın nayelik gönen idarisi dikkatini karhanalarının işlep çıkırışı, kan rayonu bihaterliki katarlık noktuluk sahalagi merkezleştirip, sanayet bakçı rayonu, kan rayonlarına çonkur çöküp, meksus bihaterlik tekşürüşünü kanat yaydırıp, karhanalara kanunçılık arkalık yardım veriş yöleş küçüğünü toluk seplep, kesplerinin bihaterlik başkuruşudaki kemtüklüklerini toluklap, türlük bihaterlik hevhaterini her tarafımı redke turguzup tekşürdü, ve tügetti.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, emdi Abdunum rayonumuzga 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçide hava bulut bulup keyin eşeladı. Temperatura 22'den 32 Celsius gradus kuşa 3 bal şamal çıkıdı. Altay'da azırak yağmur yağıp keyin hava eşeladı. Temperatura 17'den 30 Celsius gradus kuşa. Çöçekte azırak yağmur yağıp keyin hava eşeladı. Temperatura 18'den 34 Celsius gradus kuşa. Gulcide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 19'den 35 Celsius gradus kuşa. Bortlada hava bulutluk, temperatura 21'den 34 Celsius gradus kuşa. Karamayda azırak yağmur yağıp keyin hava eşeladı. Temperatura 23'den 35 Celsius gradus kuşa. Kütünde hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 20'den 35 Celsius gradus kuşa. Şihenzide azırak yağmur yağıp keyin hava eşeladı. Temperatura 20'den 34 Celsius gradus kuşa. Sancı'da hava bulut bulup keyin eşeladı. Temperatura 21'den 35 Celsius gradus kuşa. Kumul'da hava bulut bulup keyin eşeladı. Temperatura 16'den 29 Celsius gradus kuşa. Turpan'da hava bulut bulup keyin eşeladı. Temperatura 28'den 39 Celsius gradus kuşa. Kuru'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıldı. Temperatura 20'den 35 Celsius gradus kuşa. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 18'den 34 Celsius gradus kuşa. Atış'ta hava bulutluk bulup, keyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 17'den 33 Celsius gradus kuşa. Kaşkar'da hava bulutluk bulup, keyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 18'den 34 Celsius gradus kuşa. Xotan'da hava uçuk, temperatura 20'den 30 Celsius gradus kuşa. Ürümçi'de hava bulut bulup keyin eşeladı. Temperatura 22'den 32 Celsius gradus kuşu boludu. 3 bal şamal çıkıdı. Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansının kanun sizge hemrah programımız boyunca anıtış bəduk. Tekimi köp məzmullani Sılu Şeting terminalini çürüp anlısanla boludu. Yaqtırıp anlıgının lağı rahmet.

0: тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірішнің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіріш дағдам еліға қадам ташланды. Өрмәтлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tıprak programısını anlaşanlarına karşı alımız. Mən Pərhat Ömer.
2: Mən Aygüzel Bekri.
1: Bu kıtımkı programımızda tüvendiki mezmunlarda anlaşı birimiz.
2: Güllünü vatkan yezi kenetlerge nəzəri sahibimizde Atı şehrinin Katayılıq yezi sayı kenti Qoğun təcribi etiz arqılıq kirimini aşırış yolu üstüde izdendi. Olcan ahiyasıda Kızıl Örük alkışkı erişip, Şinjan sırtıda yukarı derecelik setiliş yoluğa kirdi diyen mezmunlarını dikkatinlağı sunumuz.
1: Kaltıs Beyiş Mahirleri sahibimizde Burultuqay Nağiyyelik Yoğurma Taratku Merkezi'nin müdiri Li Shengyue bivası körstüş arkalık yezi kentlerini canlandırdı diyen mezmun dikkatinlağı buludu.
2: Yezi igiliki yeza dehqanlarga aloqador uchurla sayibimizda Qarqash nahiyasi Shindong 60-chi numurliq kuzgi bug'doy yuqori hosilliq ulgi etizining Mo 5 hosili 704.2 kilogramga yetti qatorliq uchurlarni anglatamiz.
1: Radio anglovchilar. Programmi Sinjon radio televiziya stansining yangi taratqu slushitin obunchilar terminalda mas qadamda anglatildi hamda har vaqt qaytirib olinadi bo'ladi. Әмді дейқтіңіла программымыздың тәпсілі мәзмолыры да болсын.
3: Гүлліні ватқан езік әнтләгі нәзәр.

Radio anıqçılar. Bugünkü gülünvatkan yez kentlerge nazarı seyipimizde Altışehir'nin Kataylıq yezisi Say kentdeki berip köpçülükke qoğun təcrübe etizini ekskursiya kıldırmız. Altınç ayda illik şamal yüzünü sipap ödetti. Altışehir Kataylıq yezisi Say kentinin etizlerde ayatı küç urgut duratdı. Yakında Say kentinin qoğun təcrübe etizliği kirginimizde tutaş ketken qoğulluq yeşillik pürgengen bulup Qoğun pilekleri yeyilip yuburmakları yapışıl hem bük baraksan üsken idi. Pişkan qoğullar pilek arısı yuşurungan bulup üst ehvali kişini kuşal kılattı. Bunun dün tulu taşkan mol usul ümidi namayan bulup yaz küllerdeki yezken etizlerga hayatı küç koşkan idi. Say kentinin qoğun təcrübe etizinin aldınkı mezgildi küçük əngi parnik teyirikçilik əndisi kolunilip maysi yetiştirildi. Mayıs pərviş qılındı, temperaturanın muqum örülçəgi əgişib, hazır parnik yopuqının əmiz elvitilib, qoğun mayısları üstü uçuq cayda təbii üsüb, tomuz yazdı ki, üsüş

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl, 6 ayının 26 günü, Cüme. Aval haber ayı nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ət gündüzü geçe Şimali Şincan'ın garbi, Tarıbağtay vilayeti, Kaş

0: import körgəzmisiga sodigər çaqırış boyca tonuşturuş Şinjan faaliyeti 6-cı ayının 25-ci günü Şüştinkin ürümcədə ötküzüldü. Qazaqstanın muabın sonisi Cuman Qarin, Abdonum rayonluq partiya komitetinin muabın şujisi, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tunyaz təbrik söz qıldı. Cuman Qarin bunlarını bildirdi. Bu qitimliq faaliyetini ötküzüş, reis Xi Jinping bilen Zongtong Tokayevnin iki devletinin qoş tərəflik soğudusunu kinayetiş toğırsıdiki, ortak tonuşunu əməl iləştürüşdiki muhim tədbir. Şundaqla, Qazaqstan bilen Jungunun məngölük, umum gözlük, strategiyelik, həmrahlıq münasibetini çoğunqurlaştırışının namayendisi. 2025 yılı, iki devletinin soğudu somisi 48 milyard 700 milyon dolarına yetib, yani en yukarı seviyeye yaratıldı. Növbette, iki taraf soğudusu kölemini kena yetiştin, süpetini östürüş, ünümünü aşırışkı yüzlenmekte. Hem de təminat kurulmasının köp mənbəlik əlalışı ilgir sürülmekte. Jungu Şinjan, Kazakistan Jungu soğudusunun muhim dərbasısı. Şundaqla, Jungu'nun otru Asiya bilen bolgan ıqsadi əmkarlıqını udurlaştırışının aşkışlıq tügini. Jungu karxalarını Kazakistan'daki işləp çıxırı soğudigərleri bilen bolgan əmkarlıqını çoğunqurlaştırıb, Kazakistan məhsullatlarını setibiliş dairisini kengaytış, şerik karxanı kuruşqı təklif qilimiz. Hem de Kazakistan'ın Otru Asya, Yavru Asya Xısat İhtipakı şundakla Tehmukyan rayon bazarını eçtiki işençilik supuğu aylandırımız. Erkin Tunyaz bunlarını bildirdi. Reis Xi Jinping bilen Zongtong Tokayevnin strategiyelik yetekçiliği de Jungu bilen Kazakistan'ın mängölük umum gözlük strategiyelik emrahlık münasibeti özlüksüz çoğunkurlaştı. Jungu Şinjan, Kazakistan bilen koşuna. Adımiyet alaqısı koyuq. Başnağırı Kazakistan bilen bolğan nəmkarlıqının birinci sepi bolıp geldi. Şinjan növbette, reis Xi Jinping ve Jungu Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin tədbir uğurlaştırmasını əstayıl ızcıllaştırıp ve əməliyiləştirip, yeni tərəqiyyat ideyası ve yeni dəvirdeki Jungu Komünistik Partiyası'nın Şinjan'ın idar kılış tədbirini toluq dəlcayda umum gözlük ızcıllaştırıp, Jungu'a milleti ortak gevcisi yenini müstəkkəmləşini asas liniye kılıp, yukarı sifatlik tərəqiyyatı türkü bulup, yukarı səviyyədi eçivitişini kiyayetmekte. Kazakistan karxalarının Şinjan'ın sırtkı eçiviti süpüsünü paylanıp, Kazakistan'ın texmo köp əla süpətlik yez igilik məhsulatı, özgücü stimal buyumini, Jungu bazırgı kırgızışını karşı alımız. Tamujundun ötküzüş, əşya obrodi, transport, soğudu mulazmıtı qatarlıq siyaset kapalıtı sistemisini dağımlıq mükemmelleştirip, iki tərəb karxalarının həmkarlıqını qoğdayımız. Kazakistan Abay Oblastının başlıqı vəli, Kazakistan Soğudu və Birgəvirləşdiriş Ministerliğinin muavin ministri Abılda Bikov təbrik sözü qıldı. Jungu Xalqıra import körgəsmisi idarısının muavin başlıqı Qıxun 9-cü növbətlik Jungu Xalqıra import körgəsmisini tonuşturdu. Texmo köp Kazakistan Karxanısının körgəsmiki qatnışıb, Jungunun tərəqiyyat yen porstudun həm bəhirilinişini qarşı alıdıqalıqını bildirdi. Jungu ve Çetel'nin soğudu sanat sahası vekilleri nâh meydanda tonuşturdu. Hem de hemkarlık ihtiyacını ilan kıldı. Körgezmeki katmış vatkan Jungu, Kazakistan karxalları çoğunkur söhbetleşip udullaştı. Kazakistan'ın Jungu'da turşluk baş elçisi, ministeri derecelik Aziz Mihmalla, alaktar tarmaklarının vekilleri pahaliyetki katmıştı. Julie Fenn, Soğudu İşleri Ministerliğindeki münasibetlik yoldaşlar, Abdonum rayonunun münasibetlik uğurları ve pul muamlı aparatlardaki mesul yoldaşlar pahaliyetke katlaştı. Pahaliyetini Soğudu İşleri Ministerliği Taşkı Soğudu Tərəqiyyat İşleri İdarisi, Jungu Xalqıra import körgəzmisi idarisi, Abdonum rayonluq Soğudu İşleri Nazarti, Kazakistan'ın Jungu'da turuşluq baş elçihanisi, Kazakistan Soğudu Siyasi Tərəqiyyat Mərkizi birlikte baş bulup uyuşturdu. Bu qitimliq faaliyet çoğun bazardın həm bəhirləniş, Jungu'u eksport qilish temsildiki kursluq faaliyetlerinin biri. Faaliyetini ötküzüşdiki məqsəd Kazakistan karxalarının Jungu'u qılınğan eksportini kengaytışıgı süpü hazırlap, texmo köp Kazakistan məhsulatının Jungu bazırgı kirişigi türtkü buluş.
1: Stansımız xəbəri. 9-cü növbətlik Jungu Asiya Avropa körgəzmisinin Aşlıq Kəsbi körgəzmə rayonu 6-cı ayının 25-ci günü düşdən keyin açıldı. Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavini şujisi, Abdonum rayonunun rəisi Erkin Tunyaz, Dövlət aşırı

0: ve eşya zapsı idaresi, partiye grupsunun şucisi, idare başlığı Liu Huanxin sarayını içiş mürasımına katlaştı hem de tebrik sözü kıldı. Erkin Tuniyaz bunlarını bildirdi. Bu nöbetli körgezmede dikkatini özgeçe, evzel kesiplerini merkezleştirip, Tuncuk İtim Açlık Kesbi Körgezme Rayonu tesis kılış, devletle Asya, Avrupa açlık işlep çıkırı setiş hemkarlılıkını çoğunkurlaştırış, bir belvak bir yolunu ortak berpa kılıvatkan devletlerinin açlık obrotunu canlandırış, zamanevi açlık kesbin terakki kıldırıştak stratejiyelik tedbirini toluk namayen kıldı. Yakınki yıllardan bu yan Şincan açlık bir hatarlıki devletinin çoğun işi diyenini baştan ahir esti çınsaklap, bütün memleketinin el asupetlik dehkançılık, çarvıçılık mesulatları, mühim teminat bazısı berpa kılış stratejiyelik orun bir kitmesini çördep, özünün iktidarı arkalık devletinin ihtiyacı mulazimet kılıp, cunguluklarının tamak meselesine hel kılışka teyhimi köp töhfe koştu. Mevkani, Şincan'ın evzelliğini koyup, işlep çıkırış iktidarını mukumlaştırış, kurulmanı tenşeş, zapasını küçeytiş, obrotunu ravallaştırış, marki yartış katarlık hizmetlerini sicilçen tutup, ela süpetlik özgeçe açlık, yağ kesbini zoraytımız ve küçeytimiz. Karxanlarının açlık sahası da işlep çıkırış bilen setişini udullaştırış, teknikik almaştırış, kesip hemkarlıkını sicil çoğunkurlaştırıp, Şincan açlık kesbinin yukur süpetlik terakiyatıga ortak türtükü buluşunu karşıya alımız. Liu Huanxin bunlarını bildirdi. Bu nöbetli körgezmede açlık kesbi körgezme rayonu tesis kılış, açlık işlep çıkırış bilen setişini cipsilaştırış, açlık bazırı obrotun canlandırışının mühim tedbiri. Şundakla bir belvak bir yolunun yukur süpetlik tarakiyatı yukurluş, açlık, iktisat, soda hemkarlıkını kengeytişinin mühim vasitesi. Yakınki yıllardan bu yan Şincan açlık işlep çıkırış iktidarını üzlüksüz aşırıp, açlık kesip zencirini sıcıl uzartıp, kımmet zencirini yükseldirip, teminat zenciri berpa kılıp, devletinin açlık bihaterlikini kapalletlendirişke mühim töhfü koştu. Her kaysı rayulla, orulla ve açlık karhanalarının körgezmeki katnışını fırsat dep bilip, evzellik arkalık öz ara toluklaş, öz ara nebiyet güzüp, ten menfaatlinişini yanımı küçeytip, teyhimu köp kesip türlerini hakiki emeliyleştirip, teyhimu köp ıhtisat soğudu hemkarlıkının çunkurlaşışı, puhtılınışı türtükü buluşunu ümit kılıben. Açlık kesbi körgezme rayunu da açlık arkalık yipek yolunu tutaştırış. Şincan'ın kelgüsünün bahirilmiş başlığımı kılındı. Külümü 5000 kvadrat metreden açtığın körgezme rayonu, serhil açlık yağ yemeklikleri ve inçki pişiklanan mesulatla zamanevi açlık maşini cabdukları, açlık pen tekniki neticelerden ibaret 3 çoğun bölükke ayırılıp, açlık yağ kesbideki yeni neticeler, yeni kesip faaliyeti, yeni endize merkezlik namayen kılınıp, Şincan'ın yakşı açlıkı yeri diyen marka sıcıl cüzalandırıldı. Açlık başlamçı karhanalarının Şincan sepiri faaliyeti birli vakitte ötküzüldü. Şöbin saray içiş mürasımı katnaştı.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kıladı. 9-cü növbetlik Cungu Asya Avrupa Körgezmesinin Şincan'a mebləğ siliş boyunca sodiger çağırıp mebləğ cəlif kılış tonuşturuş yığını. Bugün çütün burun Şincan Xalqıra yığın körgez merkezde ötküzüldü. Tonuşturuş Şalqıstan Abdonum Rayonluq Soğudışları nazardı. Abdonum Rayonluq Partiya Komiteti Pul Muamiliş Xanısı, Şincan'ın sodiger çakırış omamı yönlüşü, pul muamlı cahette kolla siyasi katarlıklarını tonuşturup, yığınğa katnışkan karakallarını inek siyaset yetekçilik bilen təmirledi. Arkadan Kaşgar Bulayeti, Kumul Şehri, Tarbağatay Bulayeti, Xoten Bulayeti katarlıq Bulayet Oblas Şehirli, hem de Ürümçi Genç Vempu İxtisat Texniki Tərəqiyyat Rayonu, Şincan İli Kəsiblər Həmkarlıqı Bağcı Rayonu, Xas Əvzəl Kəsiblə Noxtlıq Sodiger Çakırış Yönlüşü, Bağcı Rayonunun Yüklü Məqtidari, Yürüşlük Mülazimət Kapalı Qatarlıq Cəhətlərini Çördəb Noxtlıq Tonuşturdu. Tarbağatay Bulayetlik Sodişləri İdarisi Partiya Qrupsının Muavin Şucisi İdarı Başlıqı Çin Veylon Mündaq dedi. Tarbağatay Bulayetinin 5 koşulgan 2 kesip sistemisi, şamal, yorukluk baylıqı ve port baylıqını noktalıq tonuşturduk. Biz yana udullaştırdığan noktalık karxanlar karta karxana tizimlik deptir turguzup, karxanlarını tarbağatayda tekşürüp tetkik kılışkı teklif kılımız. Jungu Asya Avrupa körgezmesinin mebleğ seli süpüsünü paylanıp, selimi muhiyetini üzlüksüz əlalaştırıp, altın medallık mulazım buluştek mulazmet pozisiyası bilen karxanlarının tarbağatayda mebleğ selişiğe mulazmet kılımız. Yığınğa qatnaşqan karxanlar naq meydanda 100 lira tonuşturuş arqılıq Şinjanın rayon əvzəlliki, baylıq əvzəlliki, kəsiblərinin yürüşləşdirilişi və hər qaysı vilayət oblast şəhərlərinin məbləğ siliş yönəlişini texmə bivasitə çoğunqur egilədi. Ərəb Birləşmə Xəlifəliki, Cungu Şinjan Sodigərlər Uyuşması, həm də yurtdaşlar uyuşmasının başlıqı Ablat Məhməd mındaq dedi. Şinjanda kəsb altıgi məbləğ saldıq, tür izcil yürüşdürülüb atıdı. Bu qitim Ərəb Birləşmi Xəlifəlikinin bir qısım saraylarını körgəzmigə orunlaşdırdıq. Bu xil sparqlıq yanmı ilgirləb, Şinjan bilən nurğun cəhətdə almaşdırıb, bir qısım həmkarlıq pürsəti üstüdə izdinişini ümid qılımız. Saudiyərlər bilən udullaşış mülazimətinin süpüti, önümünü yanmı aşırış üçün bu növbətlik Cungu Asiya Avropa körgəzmisi, bolıbmı 12-ci nomorluq körgəzmi sarayının şimalı tərpidə Şinjanğı məbləq siliş, mehman kütüs sağlı pərpa qılındı. Şinjanın məbləğ siliş yoğuşurun küşünü bir punkt şəklədə namayən qiliş, hökumət bilən qarqallarının almaşdırış, həmkarlıqını çoğunqurlaşdırışını yıqın arlıqdın ilgir sürüş nişanını işqaşırış üçün, caylarının sodikər çakırış təşviqat filmlərini təkrar qoyuş, 14 vilayət oblast şəhərinin tərəqiyyət pürsətini mərkəzlik namayən qiliş, vilayət oblastlarının məxsus meydan tonuşturuş fəaliyyəti ötküzüş, hər qaysı vilayət oblast şəhərlərinin nazarətlərdə turuşluq məxsus qadımları məsləhə sorab gəlgən sodigərlərini çəklimizsiz kütübiliş qatarlıq köp qılış şəkillər qollanıldı.
0: İstansımız muhbiri balğın xəbər qıdıdı. 9-cü növbətlik Cungu Asiya Avropa körgəzmisi, Cungu Çəp Əl Mədəniyyət körgəzmisi Əbdülkinin başlanış teatrı bolğan Muhabbət Naxşısı 6-cı ayının 25-ci günü keçdə Ürümçi Mədəniyyət Mərkəzi Çoğ Teatr Xanızda oynaldı.
1: Muzikalıq drama Muhabbət Naxşısı Qərbi qısım Naxşı Şahi Van Lobin'nin ayatı asaslıyın yəqilinib, Yıraqdiki Aşucayda, Davancın qızı, Yaşlıq bahar usul müzik qatarlıq körörmələrgi tonuşluq naqşlar yoğurulub, köp qıl zaman makan qaraləşkən bayan qılış usulu qollanılğan. Həm də Van Lobin'nin yaşanğan məzgildiki ayat əslimizsiq arqılıq onun Beypingda bilim iliş, qərbi şimalda turmuş öyginiş, ömürnin axırda ayat keçürmüşni əsləş qatarlıq bir neçə bölək ayat musabısı tutaşdırılğan. Körörmən Wei Xiaoli mundaq dedi. Bu teatrını görgəndən kən ilgir anılğan onun bəzi naqşlarının turmuşu bilən ziş münasibətlik işkəllikini gələdim. Onun muzikiq bolğan qızğıllıqı məndə ən çoğunqur təsir qaldırdı. Adem məyli qandaq iş qılışdan qat inəzər, şununqı iştiyaq bağlısla, əmmini bir çətki qayırıb qoyub, hətta şu iş üçün qurballıq bir erişkim razı boladikən. Bu teatrıqa danlıq artist Can Goli rejissorluq qılğan həm də baş rol alğan. Asaslıq icadiyyət kollektivi muziki cəhətdə qərbi qısım xalq naqşılarının əsli sənət işki yadrosunu saxlab qeliş asasda zamanvi muzik işləş texnikisini yoğurub, ən-ənvi xalq muzikiləri bilən elektronluq muzika, simfoniyəlik muzik işləşinin sağa halqıqan yoğurluşunu işqaşırdı. Can Goli mundaq dedi. Van Lobin əpəndinin ömürlük muvaffaqiyyətləri Şinjandan ayrılalmaydı. Muhabbət naqşısıqa qız yigitlər arısıdiki esiyatlı əməz, yana Şinjanğı bolğan qızğın muhabbət, xalq arısıdiki qızğın muhabbətmi mücəssəmlənən. Biz bir əvlad kişiləri onun naqşısını anlap çoğun bolğan. Nurğun kişi naqşıqa əgişib eytqaş, ixtiyarsız köyüz iş qıldı. Bu naqşa nurğun güzəl əslimlərini oyğatdı. Bu xıl tuyğunun Şinjanğı texmi küşlik bolıdqallıqı ışınımən. Egilnişçe, 9-cü növbətlik Cungu Asiya Avropa körgəzmisinin Cungu Çət Əl Mədəniyyət körgəzmisi səptəliki 6-cı ayının 25-ci günüdən 29-cı günü keçə Ürümçədə ötküzülədikən. Cungu və Çət Əlinin nadir teatr körgi, güzəl sənət əsərləri körgəzmisi, qeyri-maddi mədəniyyət mirasları körgəzmisi, mədəniyyət söhbəti qatarlıq 10 nəçtürlük tor və nəx meydanda ötküzülüb, köp dövlətinin əla süpətlik ədəbiyyət sənət əsərləri toplanıb, körörmələrgə bir meydan mədəniyyət qatlı ziyafəti sunulur dikən.
0: Stansımız muhbiri Yangcu xəbər qılıdı. Автоном районлық партия комитеті партия мәктебі мәмуриет шөйені бүгін түштін бұрын. Ши Цзиньпин партия құрылыш идеясыны өгініш, зысчылаштырыш нәзірия муакеме иғын ашты. Джунгу Жидымайы Пәлдар Академиясы. Бейджан Сфендашөзі қатарлық көплеген орылладын кәлген мұтахәсіз алымла муакеме иғыныға қатнашты. Muhakim yığınında mütəxəssis alimlər xidmət əməliyyatını birləşdirib partiyanın ijadi nəzəriyyəsi boyunca qalbni mücəssəmləb ruhnu tavlaş. Partiya quruluş arqılıq Şinjanın yuqurı sifətlik tərəqqiyatına yetəkçilik qilish, partiyanın siyasi quruluşu, kadrlarını tərbiyələb yetişdiriş, ali məktəblərinin ideyəvi siyasi oqutuş tədqiqatı qatarlıq baş temalarını çördüb çonqur düşəndirdi. Həm də muhakimə qıldı. Бейджан Сфен Дашвеси, Джунгу Коммунистик партиясы тарихи, партия курлиши тадқиқат орнының муавын башлығы, профессор Ван Фон, еңі дәвірді, партияның ижади нәзіриесі арқылы қалипні мүчәссәмләш, рухны тавлашты чың тұрыштығы тарихи тәжірибілі тоғырысты пікір алмаштырып сөз қылды. О, мұндақ деп қарыды. Бұл қытымқы муакем иығыны Шинжанда Ши Цзиньпин партия құрылыш идеясыны өгініш зысчылаштырышны қанат яйдырышта мұхим етекләш ролығы еге. Біз нәзірия өгінішні вақтыды қанат яйдырдық. Мағиетті бұл бір қытымлық нәзірияда етішіп меніш, нәзірия білін қоралынышның ихпадысы. Біз Ши Цзиньпин партия құрылыш идеясыны әр дәрежелік партия тәшкилатларымыздың құрылышы жарияныңы сыңдырып, ызычылаштырып, асаси қатылан партия тәшкилатларымыздың жаңғывар қорғалық ролыны яңымы күчәйтіміз. Иғынғы қатнашқан мұтахасыла Ши Цзиньпин партия құрылыш идеясыны сыжыл тәтқи қылып, мәвқаны Шинжан әмәлетеге қойып, нәзария нәтижелеріні маарып, тәрбиялаш вә асаси қатлан партия құрылышының әмәли өнімеге айландырып, оқытыш тәтқиқат сәвиясыны өстіріп, юқыр сүпәтлік партия құрылыш арқылық Шинжаңның ұқтысади, жәмиетінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятығы етекчілік вә қапалетлік қыладығалықыны бүлдірді. Автоном районлық партия комитеті партия мәктебі мәмуриет шөйені партия тарихи партия құрылышы оқытыш тәтқиқат бөлімінің модері доцент Фэн Шиутон мұндақ деді. Партия мәктебінің оқытқұтшысы болу сүпітіміз білен Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны партия мәктебі оқытышығы баштан ақыр сыңдырып партия мәктебінің әсілі мәқсідінің чын көзләп партия мәктебі оқытышыда толық сөзләш, дәл жайды сөзләш, чоңқур сөзләш, еніқ сөзләшіні ішқа ашырышқы түрткі болып, партиялік рәхбірі кадрларының нәзәрия сапасы, партивилік тәрбиялінішіні өстіріп, кадрларының партияны башқұрыш, партияны идары қылышының илімі ұсулыны игілішіге ярдым беріп, милетні гүллендіріш зор вәзепісіні зіммісіге алалайдыған акимиет юргізіш таянч қошуныны бәрпа қылымыз.
1: Станысымыз мұхбері Леви хабар қылады. Автоном районның 36-нчы кытымлык мәмлекетлек яр көне баш темлык тәшвиқат фаалияты 6-нчы айның 25-нчы көне түштән бурын Турпан шәһәренең Буйлык Мәнзир районында үткәрелде. Буйлыкы мәмлекетлек яр көне баш темлык тәшвиқат фаалиятыда һәр бер соң ярны мөкәдерләп, юқыр сүпәтлек тараҡиятны илгәр сүрүш баш тема кылынды. Палет мейданында пәнні омымлаштырыш тәшвиқат районы, әмтүрткі ойын районы, сүрәт көргесім районы, сүрәткі түшіп дақы қылыш райондың ебара төт жоң районы өз ішіге алған баштемлық базар тәсес қылынып, сүрәт езіғш тоныштырыш вә терілгі ерні қоғдаш қолланмысы тарқытыш арқылық, амы арыста ер қоғдаш білімлері омымлаштырылды. Саяхатчы Ло Шиңю мұндақ деді. Бұнан кейін біз мо ерні паал қоғдап, алақтар білімлеріні тәшвиқ қылып, көпшілікні ерні асырашқа, яшашқа тайындыған бұл байлығымызны қадірлешке етекләйміз. Паалиетті Құмыл шәһәрі білен Турпан шәһәрінің табиғи байлық тармақларының алақтар мәсулдері терілгі ерні қоғдаш қызыл сызықыны чың сақлап, ерні тежешлік, түжіпілік шілтішінің типик тәжірибелерін тоныштырды. 2024-нчылы 9-нчы айдан буян Құмыл шәһәре шәһәрдәге уйқуда ятқан бұлың пұшқақтық ерлә, арлықты қалған ерлә, ташланып қалған ерләрдің пайдаланып, жәме 35 кичек бақчы құрды. Шәрдіге бекар тұрған бұлың пұшқақтыке сақланып ердің 10,159 гектарыны жалландырып, ұзақтан бұян шәріне қиын ақпалығы түшіріп қойған бұлың пұшқақлар мәйнәт қалаймыған, начар болышыны түзеш қиын болыш мәселесіне

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلا سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınlarını çekip, acayip mondun yasağı başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız, yani silah üçün hizmette buludu. Mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar aldı bilen könül aramınlağı sunadığınımız salam dağla namlıq nakşa, qeynəm səhbəhər ağaysılar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çipedik. Yaxtırbanlığının lağı rahmet.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umum

0: Yakında Turpan şehri 0 yaştan 18 yaşkıcı bolğan balılarının tuğumu yürek keseleni haksız bir mümür tekşürüş hizmetini umumiyüzlük başlam, balılarının sağlamlığını koğdaşını bözüş eğizi kılıp, bütün zancirlik davalaş mulazımıda arqılıq ösmürlə balılarının sağlamlık mudabiyya sepini müstehkemleri. Bu yıl Turpan şehri Ot yurtni balıla yürek sağlamlığını koğdaş kuruluşunu yolu koyup, balıla toğumu yürek keselini bir mübir tekşürüş hizmetini yolu koyuş layihasını düzüp, təşebbüskarlıq bilen bir mübir tekşürüş. Mektep yeslilerde merkezlik tekşürüş, seyyara bir mübir tekşürüş birleştirilgen usulunu kullanıp, 3 yıl vaqt sarıp kılıp, bütün şehirdeki 170 min balını umumyüzlük haksız bir mübir tekşürüşünü işğa şürüşünü pilalladı. Rədki turğuzup, bir-bir tekşürüş, operasiya kılıp kutquzuş, davalaş, ziyaret kılıp başquruştan ibaret, üçni umum yüzlik kaplaşını işğa aşırıp, puxtan küşlik xalıq turmuşi tədbirleri arqılıq ösmirlə balılarının sağlam ösüp yetilişini qoğdırı. 6 ayının 12 günü gece Turpan şehri cemi 6500'dan artıq balının tuğumu yürek kesilini bir-bir tekşürdü.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi torga çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hämra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki xabar hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, xabar körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldın, uçurlardın xabarda bolalaysız.
4: Saat 11'de Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki icadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
5: Saat 12.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki pultije hämrayıñız. Juğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijeysiz hem hatırca mılısız.
6: Saat 14'te Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sılu Şütin Sodi şehirçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
7: Saat 16'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hämrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sılu Şütin Apitali yardım berdi.
8: Saat 17.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki medeniyet hämrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
9: Saat 19.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hämrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
10: Saat 20.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki ügünüş hämrayıñız. Bilim turmuşuñuzdan tem hurçığa aylanıdı.
11: Saat 22.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki tenerket hämrayıñız. Sağlamlıqqa hämrah bolup ägişip çeniqsiz.
1: Sılu Şütin Apitalını çürüp sarxıl mazmunladın huzurunu.
12: Şinşitan markalıq börek kuvvetleş bedenni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azgan, seriq yögey, burcun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçideki dora qoñur yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bedenni küşeytidu. Belp teylip ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetleş bedenni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azgan, seriq yögey, burcun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçideki dora qoñur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе: ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы

0: Şekli kapsül. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü böreğini kuvvetle bedeni küçeytidir. Bel puteyilip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç kaldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde zahar çekleş bilimlerini kançılık düşünsüz diye mezmunda sözler birimiz. Bu yılı 6 ayının 26 günü 39. kıytımlı Xalqara zahar çekleş günü. Zahar çekleş bütün dünya köngül bölüdüğün mesele. Zahar bir gün tügümüse, bizden zahar çekleşimiz bir gün mü toxtumaydı? Zahar kandak ziyan payda kılıdı? Zahar çekişinin yeni kandak eğir ağı vütüba? Zaharni rad qilishda biz qanday qilishimiz kerak? Birlikda biz cho'qim bilishga tegishli zahar cheklash bilimlarini tushunaylik. Undaqda zahar degan nima? Davlatimizning jinoiy ishlar qonunining 357-moddasidagi belgilamaga asoslanganda zahar apyon, xroin, jaji, bin bin an, musman zahar morfin, neşe, kokain ve dövlet tizginleşini belgeleyen adamını kumar kıladığan başka narkoz doğruları ve ruhlandırış doğrularını körüstüdü. Kaysı kılmışla zahar çekişi saplanıdı. Köp uçuraydıgan zahar çekiş kılmışıdan tamakıga orap çekiş, burnudan sümürüp çekiş, burnuda puraş, işçiş, okul kılıştın ibaret 5 kılıba. Zahar çekse neyim üçün kumar bulup kalıdı? Umumən etkanda zəhər çəkkəndə xumar bolub qeliş, zəhər bilən adam bədnənin öz ara təsir körsətişinin nəticisi. Bir tərəbdən, zəhərnən bir ortaq alahidliqi bə. O bolsumu, adam bədniyə kirgəndin keyin, adamın mınısıdiki öyginiş, əz tutsaqlaş bilən münasivətlik nerv sistemizəgi təsir körsətib, tədrici halda ruhi cəhətdən beqinişni. Ruhi cihetin xumar buluşunu payda kılıp, şu doğrunu işletişini qoğuluşuş hareketini şekillendirdi. Yeni bir tarafdan zahara adam bedenine kirgendin keyin, adam bedeninin normal tamponluğunu bozup, zaharının təsirde yeni tamponluğu halıdı, beden bekinişini payda kılıdı. Eğer zahar çekişini toxtasa, bir aramlıq his kılıdı. Fakat teximi köp miqdardaki zaharını özliksiz sümürgendila, andın adam bedeninin yeni tamponluğunu saklıqılı buludu. Nem üçün zahar çekişinin yaxşı əməsliğini bilip durup yeni bazıla zahar çekidu? Yaşlı ösmürlər yeni şeylerini qobul kılışı bir kadar tez bolğan top. Zahar çekişinin nurgun sebepler buluşu mümkün. Məsələn, dost tutuşda ehtiyatcan bolmaslıq, qarğulacı qızıqış, qıdıqlanışqı intiliş, başqalarının küşkürtüşü, az duruşu, nacar aile muhitinin təsiri ya ki, tələy sınaş psixikisi mövcud bolub, bir qeytim tetib baxsa çataq yox dəb qarab, nəticədə barğan sıri çoğunqır petib qalıdı deyəndik. Lekin, şəxsinin subyektiv amili həl qılğıç rol oynaydı. Zahar çekmeslik için hayatını kadirlab, zaharını kat'i rad kılış gerek. Zahar çekişinin adam bedenik bolgan ziyini. 1. Daim çekkende bütün bedendeki sonak muskulları tartışıp geliş, yaman süpetlik yukarı kızı

0: bunu iliş teşvik terbiye hizmetini umumyüzlük kanat yaydırış gerek.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideye tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
2: Anla vatkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Ten Sağlıklı Zor Baylık programı.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mung dünyasına başlap barguçi, sanat sahnesi programımız yeni siz için hizmette buludu. Ben Riya Saçı Hamide Kıyım. Kadirli dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızını Uluq Partiya namlıq nakşının yakımlıq küyleri bilen başlayımız, Kinemse Behr Algaysılı.

0: kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yoprumaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlap bedeni küçeytudu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yoprumaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleş, bedeni küçeytiş. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Sanat Sahnesi programısı boyu canlı çipedik. Yaktırpanlığınınla rahmet.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl, 6. ayının 26. günü, Cüme. Avval havar ayır nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ayet gündüzgeçe Şimali Şincan'ın garibi, Tarıbağtay vilayeti, Kaşgar vilayeti Katarlık caylarının kısmen rayonlarda azırak yağmur yağıdı.
2: Ürümçi şehirde bugün keçidin ayet gündüzgeçe hava uçuk bazlı bulutluk bulup, töben temperatura 22 Celsius gradus, yukarı temperatura 33 Celsius gradus buludu.
1: Şimdi bu akademik programımızın asası mezmurlarını tanıştırırız.
2: Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin azası, Goyan'ın muhabın sonlisi Ding Shuxiang, Şincan'da tekşürüp tatqiq kıldı.
1: Merkez Bihatar İşlep Çıkırışını Bağlaş, Seyyarı Tekşürüş 10. Grupisi, Şincan Uyghur Abdonum Rayonu'a Aşkara ve Yoşir'in tekşürüş ehvalını kayıtmı inkas kıldı.
2: 90-cü növbətlik Cungu Asiya Avropa Körgəzmisinin Şincanğa məbləğ siliş boyunca sodgər çağırıb məbləğ cəlb qilish tonuşturuş yığını Ürümçidə ötküzüldü.
1: 90-cü növbətlik Cungu Asiya Avropa Körgəzmisi, Cungu Çətəl Mədəniyyət Körgəzmisi həftəlikinin başılınış teatrı bolğan Muhabbət Naxşısı Ürümçidə oynaldı.
2: Abdonum rayonunun 36-cı qitimlik məmləkətlik yer günü baş temlik təşviqat fəaliyyəti ötküzüldü.
1: 2026 yıllık memleketlik emala futbol levhe talış müsabıksı Korlu şehirde başlandı.
2: Şimdi haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin azası Goyan'ın muavin zunlisi Din Şüveşyan 6. ayının 25-26 günü Şincan'da tekşürüp tatqiq kıldı. O bunlarını tekitledi. Baş şuji Xi Jinping'nin mühim yol yorukunun rohini əstaydil ögünüp ızıçıllaştırıp, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılıç tedbirini tolup delcayda, umumi yüzlük ızıçıllaştırıp, partiya merkezi komiteti belgülep bergen 5 çoğun strategiyelik orun bekitmesini közlep, evzellik özgüçlikini gevdilendirip, yeni kuvvet yetiştirip ve zoraytıp, Şincan iqtisadi ve cemiyetinin yukarı süpetlik terakiyatını tez algı sürüş gerek. Din Şöşyan, Cungu Avrupa Nöbetçi Poyizi, Ürümçi Topulunuş Merkezi'ye verip, Yipek Yolu İktisat Belbiğdeki Yadroluk Rayon Kuruluşu'nu olgu sürüş Katarlık ehvallarını tekşürüp tatqiq kıldı. O, bunlarını körsetti. Cungu Avrupa Nöbetçi Poyizi, Asiya Avrupa Xalqara Transportu'nun yeni endesini barlıqı keltürüp, Şincan'ın tarakiyatı'a gayet zor fırsat yaratıp verdi. Rayon orını evzellikini cari kıldırıp, etraftaki devletler bilen iktisat soğudu hemkarlıkını çoğunkırlaştırıp, Asiya Avrupa altın yolu ve garip geçibitiş kövrük beşi istikamını küçep berpa kılış. Köpkül ulanma transportini pahalı ravajlandırıp, rakamlaştırış, akıllaştırış arkalı kuvvet koşuşunu küçeytip, Cungu Avrupa nöbetçi poyizinin bihater, mukum, ravan katnaş halatını saklaş gerek. Yazda energiya işletiş yukarı pellisi yakınlaştı. Din Şöşyan, devlet elektrik toru Şincan elektrik energiya çoğun sallık malumat merkezine verip, energiya teminatını kapaletlendiriş ve Şincan'ın tokunu sırtıkı yetküzüş katarlı hizmetlerini tepsili ilgiledi. O, bunlarını tekitledi. Şincan'ın kömür, nefit, tabi gaz, şamal, yorukluk baylıkı mol. Energiya içiş ve teminleşini çın tutup, oğrullaştırış başkuruşunu küçeytip, Şincan'ın energiya işiltiş ihtiyacını ünümlü kandırıp, bütün memleketinin tomuz pellisinin ötüşüge küşlük direk buluş. Bütün memleketinin energiya baylıkı stratiyeli kapalet bazısı berpa kılışını puhta alıgı sürüp, yeni energiya tarakiyatını ve Şincan'ın tokunu sırtkı yetküzüş yolunu ilmi pilallap caylaştırıp, pakız tokunu ravan yetküzüş, toluk şiltişini emelge aşırış gerek. Din Şöşen, Şincan 1. Avgust Polat Tümür Goroy'da noktuluk sahelerde energiya ticaj, karbonu töveletişini tekşürüp tatqiq kılganda, koş karbon nişanını emelge aşırış, devletinin zor stratejilik tedbiri. ilgari texniki tadqiq qilib yaratish va umumlashtirish salmoqini zo'raytirib, kasb taraqqiyotining tipini yechilig'i o'zgartirishni ilgari surish kerak deb ta'kidladi. Ding Shuoxiang, Xinjiang Dashu, Xinjiang Yenik Sanoat Kasbiy Texnik Shoyanida Millatlar rayonining oliy ma'rif taraqqiyot ahvoli qatorliklarini takshirib tadqiq qildi. U munolarni ta'kidladi. Bosh shuji Xi Jinping, Xinjiangning jamiyat muqimligini qo'g'dash, abadiy amillikni amalga oshirishda odam ochquch, ma'rif negiz deb cho'nqur ko'rsatdi. Xi Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasi orqali ruhni tavlash, odam tarbiyalashni bo'shashmay chang turib, axloq orqali odam tarbiyalashdan iborat tub vazifani amaliyalashtirib, jungxo millat o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, mavqani boylik ustunligiga qo'yib, ma'arif, fan texnika, ixtisosliklarning bir gavda taraqqiyotiga turtki bo'lib, ishlab chiqarish bilan o'qitishning yug'urilishini cho'nqurlashtirib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirishni qo'llash. Ishqo'rillashtirish bo'yicha tarbiyalash va yetakchilik mulozamat qilishni kuchaytirib, oliy maktabni putkizgan texnik ko'p yoshni Xinjiangda yiltiz tortish, Xinjiangga to'hfa qo'shishga ilhomlantirish kerak. Ding Shuoxiang, Xinjiang Uyghur Avtonom rayoni qurilganligining 70 yilligi bosh temizdagi muvaffaqiyatlar ko'rgazmasini ekskursiya qilganda, Xinjiangning bosh shuji Xi Jinpingning topshiriqini asti ching saqlab, yangi boshlanish nuqtasida turli xizmatlarni texim yaxshi ishlab, Xinjiangning texim go'zal atisini yaratishni umid qildi.
2: Stansimiz xabari. Bosh shuji Xi Jinpingning bexatar ishlab chiqarish to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ro'yini cho'nqur izchillashtirish, amaliyalashtirish uchun markaz bexatar ishlab chiqarishni baholash, sayyora tekshirish 10-chi guruhsi, bexatar ishlab chiqarishni baholash, tekshirish chorasiga asosan 6 ayning 11-chi kundan 25-chi kunigacha Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida bexatar ishlab chiqarishni baholash, sayyora tekshirish bo'yicha oshkora va yo'shirin tekshirdi. Baholash sayyora tekshirish 10-chi guruh siqinda avtonom rayonga oshkora va yo'shirin tekshirish ahvolini qaytmin kas qildi. Baholash sayyora tekshirish guruhining boshlig'i

0: Nazaretlerde turuşluk meksus kadımları mesleğe sorup gelgen soğudigerlerini çeklimizsiz kütübiliş katarlık köpkül şekiller kullanıldı.
1: Stansımız muhbiri balgın haber kıldı. 9. növetlik Cungu Asya Avrupa Körgezmesi, Cungu Çepel Medeniyet Körgezmesi Abdülkin'in başlanış tiyatrı bulgan Muhabbet Nakşisi, 6. ayının 25. günü keşte Ürümçi Medeniyet Merkezi Çoğun Tiyatrı Hanızı'da oynaldı.
0: Müzikilik drama Muhabbet Nakşisi'de Gərbi kısım Nakşi Şahi Wang Lobin'nin ayatı asas liniye kılınıp, Yıraktaki Aşucay'da, Davancın kızı, Yaşlıq Bağır Usul Müzik Skatarlıq körörmelerge tonuşluq naqşlar yoğurulup, köpkıl zaman makan kiraleşken bayan kılış usulü kolunulgan. Hem de Wang Lobin'nin yaşanğan mezgildeki ayat əslimizsik arqılıq onun Beyping'da bilim iliş, gərbi şimalda turmuş öğüniş, ömürnün ahırda ayat keçirmişni əsləş qatarlıq bir neçi bölək ayat musabısı tutaşdırılgan. Körülmən Wei Xiaoli mundaq dedi. Bu tiyatrını görgenin kin, ilgir anılgan onun bəzi naqşılarının turmuşu bilən ziç münasibətlik şikayetlikini gelidim. Onun muzikik bolgan kızgılıqı mende ən çoğunkur təsir kaldırdı. Adem meyli kandak iş kılıçtan qat inezer, şununki iştiyak bağlısla, əmmini bir çetki qayırıp koyup, hatta şu iş üçün kurballıq bir erişkim razı boladıkken. Bu tiyatrıga danlıq artist Can Goli rejissorluq kılgan, hem de baş rol algan. Asaslıq icadiyet kollektifi muziki cahette, gərbi kısım xalq naqşılarının əsli sənət işki yadrosunu saqlap geliş asasda zaman bir muzik işləş texnikisini yuğurup, ənənvi xalq muzikiləri bilən elektronluq muzika, simfoniyelik muzik işləşinin sağ halqıgan yuğurluşunu işqaşırdı. Can Goli mundaq dedi. Wang Lobin əpəndinin ömürlük muvaffaqiyyətləri Şincandan ayrılalmaydı. Muhabbet naqşısıga kız yigitler arasındaki hissiyatlı emez, yana Şenjanga bolgan kızgın muhabbet, xalq arasındaki kızgın muhabbet mujassamlangan. Biz bir avlad kişileri onun naqşısını anlap çoğun bolgan. Nurgun kişi naqşıga egişip eytqash, ihtiyarsız köz yeş kıldı. Bu naqşa nurgun güzel əslimlerini oyğattı. Bu xil tuyğunun Şenjanga tekimi küşlik bolulgallıqı şinimen. Egilnişçe, 9-cü növbetlik Cungu Asya Avrupa Körgezmesinin Cungu Çetel Medeniyet Körgezmesi Septeliki 6-cı ayının 25-cü günüden 29-cü günü geçe Ürümçe'de ötközülüdükken. Cungu ve Çetel'nin nadir tiyatr körgi, güzel sinet eserleri körgezmesi, gayri maddi medeniyet mirasları körgezmesi, medeniyet söhbeti katarlık 13 türlük tor ve nek meydanda ötközülüp, köp devletinin el osbetlik edebiyat sinet eserleri toplanıp, körörmelerge bir meydan medeniyet katlı ziyafeti sunulu diken.
1: Stansımız muhbiri Yangju haber kılıdı. Autonom rayonluk partiya komiteti, partiya mektibi, memuriyet şöyeni, bugün çüştüm burun. Xi Jinping partiya kuruluş ideyasını ögünüş, zıçılaştırış nazariye muhakimi yığını açtı. Cungu İctimai Peller Akademiyası Beijing Sifendaşöğüsü Katarlık köplüyen uğurluladın kelgen mutakessiz alımla muhakimi yığınıgı katnaştı. Muhakim yığını da mutakessiz alımla hizmet emeliyeti birleştirip partiyanın icadi nazariyesi boyuca kalbini mücessemlep ruhuna tavlaş. Partiya kuruluş arkalık Şincan'ın yukarı süpetlik terakkiyatı yetekçilik kılış, partiyanın siyasi kuruluşu, kadırlarını terbiyelip yetiştiriş, Ali mekteplerinin ideyevi siyasi okutuş tetkikatı katarlık baş temalarını çördüp çonkur düşündürdü. Hem de muhakeme kıldı. Beijing Sifen Daşvesi, Cungu Komünistik Partiyası Tarihi, Partiya Kuruluşu Tetkikat Ornu'nun muavun başlığı, Profesör Wang Feng, yeni devirde partiyanın icadi nazariyesi arkalı kalbini mücessemleş, ruhunu tavlaştı çıntırıştaki tarihi tecrübeler doğrusu fikir almıştırıp söz kıldı. O mındak deyip karıdı. Bu kitimki muhakim yığını Şincan'da Xi Jinping partiya kuruluş ideyasını ögünüş, ızıçılılaştırışını kanat yaydırışta mühim yetekleş roluğu yiyge. Biz nazariye ögünüşünü vaxtıda kanat yaydırdık. Mahiyette bu bir kitimlik nazariyede yetişip meniş, nazariye bilen korallanışının ifadesi. Biz Xi Jinping partiya kuruluş ideyasını her derecelik partiya teşkilatlarımızın kuruluşu ceryanığı sındırıp, zıçılaştırıp, asası katılan partiya teşkilatlarımızın cengivar korgallık rolünü yanımı küçeytimiz. Yığınığı katlaşkan mutakhasla Xi

0: Uji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Bel putteyilip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Üç yataqlıq öy asası kapalı, tört yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rastisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qabatki bülüp üç yataqını tört yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rastisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisitte köp bolğanda 220% keytidu. Oqşeş külemdeki öyge seliştirğanda mekmağana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Şincan Radyo Televizya Stansisi Sılu Şüting Apitalının 6-0 Plus nusukisi torgu çıkırıldı. Turmuşunuzga tosal gusuz hemra boludu.
3: Saat 8.20'da Sılu Şüting Apitalının 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tılda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
4: Saat 9.20'da Sılu Şüting Apitalının 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber da bolalaysız.
5: Saat 11'de Sılu Şüting Apitalının 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
6: Saat 13.20'da Sılu Şüting Apitalının 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
5: Saat 14'te Sulu Şüting Apteytalı'nın 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şüting Sodi Şehircisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti alalaysız.
6: Saat 16'da Sulu Şüting Apteytalı'nın 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şüting Apteytalı yardım verdi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlat durmakta.
2: Vatan benim ailem.

Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb, bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.

0: Azraq yapla tök ısrap kılıçtın saklanın.
1: Şincan Radyo Televiziye İstansısı, Radyo Haberler Merkezi, Uyghurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yüksulu Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahibimizde Xebey Şincan nöbetçi poizi, Kaşkar köp hılış şekildeki birleşme transport mahsus poizinin katına kalıpını tanıştırırız. 6 ayının 20 günü çüştüm burun, güdük avazının yanırışığı ağışıp, Xebey Şincan nöbetçi poizi, Şıcacuan, Kaşkar köp hılış şekildeki birleşme transport mahsus poizi, Şıcacuan İktisat Texniki Tarakkat Rayuni, yol köyürük mahsus liniyasının yolu çıktı. Bunun bilen Xebey ölküsünün Şincan'ın Cenubi Şincan rayonuna bivasta katlaydıgan tömür yol aşağı oburtu yolu resmi tutaştırıldı.
1: Tanıştırılışça bu liniyada Şıcacuan'ın mal yığılış tügünü, Ürümçini rayonla boyuca tarqıtış merkezi kılgan eşya obrot toru berpa kılınıp, Xebey bilen Şincan'dan ibaret iki cayını tutaştırıp, mulazmet kesbi boyuca Şincan'a yerden berdiğen isil tömür yol eşya obrot yolu bulup kalıdıkken.
0: Bu kıtım eçilgan Şıcacuan'dan Kaşkar'a katnaydıgan nöbetçi poizda tügün, tügün, yani tügün bir gavdilaştırılgan transport endisi kolunulup, Ürümçi tügünüge tayinip, mallani Kaşkar'ga bütün poiz boyuca toşuş işgı aşurulup, ilgirki Cenubi Şincan'ın mallarını Ürümçi'de almaştırış, taş yol arqılıq işkinci kıtım toşuştek, en-envi eşya obrut usulü üzül kesil özgertilip, Cenubi Şincan yönelişideki universal eşya obrut tenarxi ünümlük dövelitilip, bütün musafedeki toşuş vakti zor derecede kıskartılıp, Xebey ölküsünün Cenubi Şincan rayonuna bivasta baradığan tömür yol nöbetçi poizi boşlukta toldurulup, Xebey bilen Şincan'ın Cenub Şimal bütün rayonunu tutaştırılan mükemmel yük transport zinciri udullaştırıldı.
1: Xebey Şincan nöbetçi poizi Kaşkar'a uzartılıp, Xebey Şincan iki cayının kesip hemkarlığı, İktisat soda alakası üçün tihimi kolaylık kövürük, şundakla Şincan'ın nişanlık yerden beriş hizmetini Puxta eşya obrot tırkı bilen təminlədi.
0: Xebey Şincan nöbetçi poizi 2025 yılı 11 ayının 30 günü sınaq tariqisi de katnağandan buyan yürüş süpüti ve önümü sicil östü. 2026 yılı 4 ayda Xebey Şincan nöbetçi poizi resmi halda memleketinin tömür yol yürüş xaritisi kirgizülüp, mukum poiz qetim sani, mukum liniye, mukum poiz katnaş işqa aşırıldı. Hazır Xebey Şincan nöbetçi poizi her haftada iki kıtım, mukum toşuş kıtım sanını saklap, her ayda otur hesap bilen 8 kıtımdan 10 kıtımgıçı katnaydı. Bu kıtımki Kaşkar mahsus poizi, tunç kıtım katnagan künge kadar, Xebey Şincan nöbetçi poizi 49 kıtım katnaydı. 5078 ölçemlik yük sandığı toş oldu.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab, tank kuyaşini, səhər cimcitikini oyğatqan kızıl

Oraz. Siz pelekti pərbaz kılıp, dəvr boran çapqullarga merdani yüzlengen gayet zor əjdaha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglugchilar, bu sahifimizda kurash qilguchi eng güzel ayol Xijolunni tanishtiramiz. Xijolun nom manfaatga berilmay, xalq uchun amaliy ish qildi. Dadil bo'sish hosil qilib, dadil sinoq qilib, Shinjongni gullandirishga o'zini beg'ishladi. Bu Xijolunning bu tuproqqa qoldirib ketgan eng samimiy muhabbati.
1: Yezi bazar kadrdin qadamı qadam Şinjangnın yezigilik məhsulatları bazarını içiş və danlıq marka qurulışıdaki başlamcı buluşqıca şəxsiyyətsiz

0: Tap bolgan xalqçıl hissiyati, boşaşmay köreş kıladgan əməli işləş stili bilən Xıcaoğlu'n Şincan'nın mədəniyət sayahat yoşurun küçünü urğutup, yezigilik məsulatlarını işləp çıxırış, setiş yollarını kengaytıp, ammının kırmını aşırıp beyişiği yerden berdi. O, kısqığına həm kaynaq hayatı arqılıq, yeni dəvirdiki xalq xizmətkarlarının əsli məqsədini və məsuliyyətçallıqını izahladı.
1: 1979 yılı Xıcaoğlu'nun Şincan'da Çegara rayonu yardım birişki gelgen ailede tutulgan bulup, kiçikidilla atı boğularının Çegara rayonu yıldız tartış, Çegara rayonu güllendiriştek özünü beğişlaş ruhiyi varislik kılgan. Hizmetki katnaşkan inkin, İgiz hem soğuk, capalık, Mongul köre çarvışlık rayonu o birinci sepki çoğunkır çöküş, ammağa samimi mulazmet kılıçta çıngıp durdu. Tevallik rayındaki her bir kente onun kadem izleri kaldı. Ama aldıra vatkan, kıynılı vatkan, gəm kılı vatkan, arzu kılı vatkan işlağı dair meselelerinin hel kılgılı boludğallarını derhal əməliləşdirdi. Hel kılış təs bolğallarına amal izdidi, yardım tələb kıldı. Bir yılı qəhrdan qışta qelin qar yeğip yol tosulup kaldı. 40 neçik kilometr yıraklıktaki kışlakta bir kazak yaşanan kişi tuyuksız zükan bulup gelip kızıtması yanmadı. Xıcaoğlu'nun bulunduğun haber tapkanlıkın derhal yezilik doktorhanının doktorları bilen birlikte şıvırganı karamay 4 saatin artık piyade yol yürüp yaşanan kişinin öyüge berip vaxtıda davalap kutkuzdi. Gerçi şıvırganda kar Adem'ge aylınıp kalgan bolsumu, lekin yaşanan kişinin xəterden kutulgalıqını görüp, Xıcaoğlu'nun kalbi ıllıqlıqı toldu.
0: Ammının mənpəəti de küçük iş yok. Bu, Xıcaoğlu'nun baştan ahır çantırıp kelgen ölçem. Asasi katlamda hizmet kılgan mezgilde, o ammının erziyetlerini estaydıl bir taraf kılıp, siyaset cahettin meslehe sorgan her bir işe sevircallık bilen cevap verip, zidiyet macralarını tırışıp hal kıldı. O başlamcılık bilen çarvıcılık rayonu yolu, kent derecilik davalaş öyü kurup, çarvıcılarının sepergi çıkışı kıyım buluş, davalanışı kıyım buluş, kırmını aşırışı kıyım buluş tek kıyınçılıklarını hal kılıp, ammığa yıkım bulgan. Xalq qalbini illitidigan her bir ameli iş arqılıq her millet ammının itiraf qilishiga erişdi.
1: Dadıl bösüş hasıl qiliş, dadıl sınaq qiliş, qiyin ahvallarını bösüp ötüp yeğiniq yaratış, Xıcaoğlu'nun yeğiniq yaratıp mesuliyetini ada qilishidigi roşan alahidlik. 2020 yılı yukum zərbisiga uçurganlıqtın Mongul kören nayasının gezi igilik mesulatları setilmay qaldı. Mereniyet sayat kesbi kasatlaştı. Aynı çağda Mongul Kören Nayesi'nin muavin hakimlik vazifesini ötevatkan o, teşebbüskarlık bilen mesuliyetini zimmesine elip, umumi menfaatdarlık boyunca bir vasıtı körüstüp setip, dikkallığa yardım verişini başlamçılık bilen sınav kıldı. O, işini nül asastın başlap yeni taratkı ticareti ve mesulatlarını kengaytış maharetini keç kündüz tatkı kılıp, her günü seherde bivastı körüstüp setişte çıntırdı. Bivastı körüstüp setiş ahırlaşkan haman derhal kündülük hizmetlerine kirişip, künüge otura hesap bilen 10 saatten artık hizmet kıldı. O, bivası körüstüp setişini etiz beşiği köçürüp gelip, səmimilik və əməli mənziri arqılıq Mongul kürənin yaxşı məhsulatlarını tonuşturup, az-azdın təcrübə toplap, puhtıq hədəm bilən ösüp yetildi.
0: Şu yıl qışta Xıcaoğlu'nun qızıl yepinci artıp, qarlıq dalıda at çapdırgan qısqısın bütün torda qızıp getdi. 600 milyon qitimdən artıq qoyuluş miqdarı tulpar yurti Mongul görəni köpçülüknin nəzər dairəsigə kirgizdi. Alqışqa erişinin arqısıda adətki kişilərinin təsəvvür qilish qiyin bolğan tirişçanlıq bar idi. Torda alqışlanğandan keyin o hökumət xizmətinin tövən çəkidə çıng turub əsl məqsədni özgərtməy poladda qaydı tüzdi. Barlıq bivasit körüstüb setişinin bütkül jarayanı ammavi mənfəətdarlıqni asas qilish soda təklifi qəbul qılmaslıq, bir tiyin mü şəxsi mənfəət almaslıq, həqiqi türdə tor iqim miqdarını xalqını beyitib, yeziklikni gülləndürüşdiki xalq turmuş paydasına aylandırış boldı.
1: Кейінгі қызметлерде о Шинжаңчы тәм езі игілік марка образыны яратышқа тұтыш қылып, теріш, пішіқлаштын әші

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şinjan radyo televiziya stansiyası Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlatışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

0: tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız. Mən Pərhad Ömer.
2: Mən Aygüzel Bekri.
1: Bu kıtımkı programımızda tüvendeki mezmurlarda alış birimiz.
2: Güllü'nü vatkan yezi kentlerine nazarı sahibimizde Atı şehrinin Katayılık yezisi sayı kenti Qoğun tecrübe etiz arkalık kremini aşırış yolu üstüde izlendi. Qolcı nahiyası da Kızıl Örük alkışkı erişip Şincan sırtı da yukarı derecelik setiliş yoluğu kirdi diyen mezmurlarını dekıtınlağı sunumuz.
1: Kaltıs Beyiş Mahirleri sahibimizde Burultukay Nahiyelik Yoğurma Taratku Merkezi'nin müdiri Li Shengyue bivası körüstüş arkalık yezi kentlerini canlandırdı diye mezmun deyiktanladı buludu.
2: Yezi ilgiliki yeza deyikallarga alakadar uçurla sahibimizde Qarqash Nahiyesi Şindong 60. numurluk küzgü buğday yukarı osulluk ülge etizinin Mo 5'i osuli 704 bütün 10'dan 2 kilogramgı 7 katarlık uçurlarını anlatımız.
1: Radyo anlıkçılar. Programın Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılış Rating Aboncular Terminal'da maskademde anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anlıklı buludu. Hem de diktiğine programımızın tepsili mezmurları da bulsun.
3: Güllünü vatkan Yezik kentlerine nazar.

0: Seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yoki beğirang talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlp teyilib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şın Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yoki beğirang talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bedeni küçeytidu. Bəlp teyilib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şın Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yoki beğirang talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bedeni küçeytidu. Bəlp teyilib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanayli. Tamaqni pak izliyəb, eşib qalğan bolsa eləb alayli.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmayli. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolayli.
2: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyinizi. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayli. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qançalik vaqt ketidu?
3: Şalnın gürüşkə aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıxırılışığa 8760 saat ketidu.
1: Yeməklik ısırap qılğınınız köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap qılğınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
5: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
4: Öyge az kaldı ya Xotan. Nim oldu?
6: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
4: Nimesiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Balılar yakıştı. Dikkat et!

0: Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Madaniy yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
1: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydab bırmançılığın bəksizliklerini paydağı koyuşunuz mu mümkün?
0: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
1: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş kaydısına anlıq rayı kılın.
2: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızga makallışıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün igzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqni 4 yataq qılvansınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öygi seliştirğanda mekmahana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatini 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinden özü duhturulüdü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüdü.
2: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sinema mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetler arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsızdınız ba.
3: Yoklumudun ıssanız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləyisiz.
4: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydu. İlhamınızı asallı qozğıtıdu.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusqısıda xalıqan çıtallab əndisiz mal setvalı aləyisiz.
2: Şincan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçiləri bir vasit görsətib Şincanın olaylı məsulatlarını satıdu.
5: Məzirlik tamamla yeğenim.

0: Ve kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüm gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan radyo televizyon stansı Sılı Uşıdın Atitali 6.0 Pilus nuskısı turmuşunuzu rendarlık doldurup, seferinizde hamra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarının Sılı Uşıdın Atitali'ni çürüp, serhil mezmulladın huzurunun.
3: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşı aldımız.
4: Hürmetli radyo anlıkçılar, Alabat kanalı Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Munbet Tuprak programısı. Hem de deyik tanıla yezi iyilik yeza deyik kallarına alakadar fıçırladı bu olsun.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keseliklerinin aldığını iliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlığı Zor Baylıq Proqramısını anlayışınlarına qarşı alımız. Mən, riyasətçi Roşengül İmam.

Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılu Şitin abonçalar terminalıda maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlığılı bulundu. Radyo anlıqıcı dostuna, bu kıtımki programımızda mundaq mezmunlar da anlatış berimiz. Sağlamlık haberleri sahipimizde Şinjan kollektifi Gol Artriya Qoş Qavitinin yeni nişan noktasını bekitti degen haberler dekitinlerdi bulundu. Sağlamlık bilimlerini emme aileye yetküzeyli sahipimizde bir butulka mustek peyvini içkende nem üçün kan tomurlar yerilip getidu degen mezmunda sözep birimiz. Addi sağlamlık hareketleri sahipimizde mustek yemekliklerini yegende çiş yıltızı sırqırap ağırsa kandak pesey çişkerek degen mezmun dekitinlerdi buludu. Radyo anlıqıcı dostla emde dekitinler programımızdan tepsili mezmunlardı bulsun.